0: Sen beni senin yanına gömsünler. Gömsünler ki ölüme bile sen sahip çıkasın ana. Sen sahip çıkasın.
1: Burası Radyo Lider İzmir.

17 yaşındayım. Her ayak sesinde ürperirim. Demir kapının her açılışında göğsümün kafesine sığmaz yüreğim. Her türlüsünü tattım. Acıların, ayrılıkların, her şeye biraz alıştım.

ahaller üstünde, çiçekler içinde. Geçiyor önümden sirenler içinde, ahaller üstünde, çiçekler içinde. Dudağında yarım bir sevdanın hüsnü, aslan gibi göğsü türküler içinde.

sigara içerken, yahut coplanırken, taslardım avluda hep volta atarken, cigara içerken, yahut coplanırken. Kimseyle konuşmaz, dal gibi titrerdi, çocukça sevdiği çiçeği sularken. Kimse

Duydum ki Yozgat'ta sürgünde beni test aldılar, o kaldı içeride. Çok sonra duydum ki Yozgat'ta sürgünde. Ne yapsa ne etse üstüne gitmişler, mavi gökyüzünü ona dar etmişler. Ne yapsa ne etse üstüne gitmişler, mavi gökyüzünü ona dar etmişler. Gazetede çıktı 3 satır yazıyla, uzamış sakallı çatlamış sazıyla. Gazetede çıktı 3 satır yazıyla, uzamış sakalı çatlamış sazıyla. Birileri ona ölmedin diyordu,

Bugünlerde çok doluyum. Üstüme gelmeyin benim. Her şey üst üste geliyor. Aklıma girmeyin benim. Aklıma girmeyin benim. Az kaldı çıldıracağım. Belalara batacağım. Ulan mahpuslarda yatacağım. Üstüme gelmeyin benim. Üstüme gelmeyin benim.

0: Ya ne bileyim ben işte öyle. İnsanlar baksana yani kimse adam yerine koymadı ya beni. İşe yaramazın tekiyim. Ben de dedim bari bir işe gireyim. Bir yoluna sokmaya çalışayım her şeyi. Sen de öyle düşünüyordun ya. İşe yaramaz bir adam olduğumu.
1: Ben ne zaman böyle bir şey söyledim sana?
0: Bilmiyorum Leyla biraz şey oldum yani. Aklım başıma mı geldi ne olduysa? Biraz şeyi anladım. Bir insanın sevilebilmesi için kendisi gibi olmaması gerekiyormuş.
2: Beni kimse sevmedi sen gibi. İçim direnir. Senin yokluğundan bu yana gönlüm aşk dilenir. Şimdi yüküm ağır, dolu bir dert treni. Seni kırdığım için özür dilerim, üzgünüm. Sana ayırmadığım saatlere, üzgünüm. Sana uğramadığım günlere, kırgınım. Eline dökmediğim güllere, kırgınım. Yüzüne bakmadığım dünlere, beni kimse özlemedi sen gibi. Ve

ben ordum. Yüzüne bakmaya yüzüm yok, ışıklarını söndür. Hayalet gibiydim, seni anlamamak inancımdı. Kalbinde kiracındım, meğer döktüğün her gözyaşı bir daracıymış. Özlemek sana direnmekten acıymış. Velakin pişmanım inanmasam da, görmesem de, sesimi duymasam da, senden bir beklentim yok be gülüm, olmasın da. Bu basit bir mektup, gözlerin dolmasın da, benim gibi birini nasıl olur da sevdin, nasıl olur da yıllar yılı gülümsemeni verdin. Bak şimdi uzaktasın, tek başıma bu derdi kafamı duvara vurarak taşıyorum kadın. Kendimi yendim, kendime kızgın.

Ürtüteni kimse duymadı sen gibi. Ne garip adamım. Boş bir odada simsiyah bir ekran kadarım. Artık ısıtmıyor içimi közden ırkalarım. Çünkü insanların soğuk yüzüne kanarım. Bıraktım kumarı, bıraktım yalanı. En çok elimden yok olmana yanarım. Artık uykuda yok, özlemiyorum sanırım. Seni bin bir çiçek kokusunun mabedinden tanırım. Beni kimse sevmedi sen gibi, ömrüm kurusun. Sen şu an odamda en yalancı konusun. Biliyorum, sen benden daha da fazla dolusun. Ama ne çare, aklımda çözemediğim sorusun. Oynadığım en büyük kumarsın. Orası yaz belki, burası kış masalı. Sevgine yenik düşüp girme kalbe incecik. Burası en büyük yaran ya, belki donarsın.

Reklamlar. Bu yazda hazır tur farkıyla gezmeye, keşfetmeye devam ediyoruz. Muğla Akyaka, Yuvarlakçay ve Güzelköy turuna davetlisiniz. Üstelik tekne turu ve serpme kahvaltı dahil şok fiyat. Lüks otobüslerle ulaşım, profesyonel rehberlik hizmetleri ve hazır tur farkıyla muhteşem bir gezi sizleri bekliyor. Bilgi ve rezervasyon için 0551 730 0298 0551 730 0298. Tarihin, kültürün, maneviyatın buluştuğu Yeşil Bursa'ya gidiyoruz. Hazır tur farkıyla muhteşem Bursa turuna davetlisiniz. Ulu Cami, Yeşil Türbe, Cumalı Kızık Köyü ve daha birçok ziyaret noktası sizleri bekliyor. Lüks otobüslerle ulaşım, profesyonel rehberlik hizmeti ve hazır tur kalitesi. Üstelik kahvaltı dahil şok fiyat. Bilgi ve rezervasyon için 0551 730 0298.

Reklamlar. Tarihin, kültürün, maneviyatın buluştuğu Yeşil Bursa'ya gidiyoruz. Hazır tur farkıyla muhteşem Bursa turuna davetlisiniz. Ulu Cami, Yeşil Türbe, Cumalı Kızık Köyü ve daha birçok ziyaret noktası sizleri bekliyor. Lüks otobüslerle ulaşım, profesyonel rehberlik hizmeti ve hazır tur kalitesi. Üstelik kahvaltı dahil şok fiyat. Bilgi ve rezervasyon için 0551 730 0298.

Seninle ilk tanışmamız var ya hani. Bir anda tutulmuşum ben sana. Hiç böyle sevmemiştim kimseyi. Yemin ediyorum. Hiç böyle hissetmedim kendimi inan.

Reklamlar. Davetine buyur Allah'ım diyerek icabet edebilmek, senin eşin ve benzerin yokturu söyleyerek şahit olabilmek için kutsal topraklara Umre'ye gidiyoruz. Tecrübeli rehberlerimiz eşliğinde birbirinden özel programlarımızla Allah'ın misafirlerine hizmet ediyoruz.

Ömrünüzde en güzel Umre Mavi Yıldız farkıyla. Umre kayıtları için geç kalmayın. Mavi Yıldız Turizm, Mezarlıkbaşı, Çankaya, İzmir'de. 0232 402 65 65 maviyıldızturizm.com. Mavi Yıldız, unutulmayacak bir Umre için.

Kızık Köyü ve daha birçok ziyaret noktası sizleri bekliyor. Lüks otobüslerle ulaşım, profesyonel rehberlik hizmeti ve hazır tur kalitesi. Üstelik kahvaltı dahil şok fiyat. Bilgi ve rezervasyon için 0551 730 02 98. Bu yazda hazır tur farkıyla gezmeye, keşfetmeye devam ediyoruz. Muğla Akyaka, Yuvarlakçay ve Güzelköy turuna davetlisiniz. Üstelik tekne turu ve serpme kahvaltı dahil şok fiyat. Lüks otobüslerle ulaşım, profesyonel rehberlik hizmetleri ve hazır tur farkıyla muhteşem bir gezi sizleri bekliyor. Bilgi ve rezervasyon için 0551 730 02 98 0551 730 02 98.

0: Burası Radyo Lider İzmir. Reklamlar. Davetine buyur Allah'ım diyerek icabet edebilmek, senin eşin ve benzerin yoktur'u söyleyerek şahit olabilmek için kutsal topraklara Umre'ye gidiyoruz. Tecrübeli rehberlerimiz eşliğinde birbirinden özel programlarımızla Allah'ın misafirlerine hizmet ediyoruz. Ömrünüzde en güzel Umre Mavi Yıldız farkıyla. Umre kayıtları için geç kalmayın. Mavi Yıldız Turizm, Mezarlıkbaşı, Çankaya, İzmir'de. 0232 402 65 65. maviyıldızturizm.com. Mavi Yıldız. Unutulmayacak bir Umre için.
1: Bu yazda hazır tur farkıyla gezmeye, keşfetmeye devam ediyoruz. Muğla Akyaka, Yuvarlakçay ve Güzelköy turuna davetlisiniz. Üstelik tekne turu ve serpme kahvaltı dahil şok fiyat. Lüks otobüslerle ulaşım, profesyonel rehberlik hizmetleri ve hazır tur farkıyla muhteşem bir gezi sizleri bekliyor. Bilgi ve rezervasyon için 0551 730 02 98 0551 730 02 98. Tarihin, kültürün, maneviyatın buluştuğu Yeşil Bursa'ya gidiyoruz. Hazır tur farkıyla muhteşem Bursa turuna davetlisiniz. Ulu Cami, Yeşil Türbe, Cumalı Kızık Köyü ve daha birçok ziyaret noktası sizleri bekliyor. Lüks otobüslerle ulaşım, profesyonel rehberlik hizmeti ve hazır tur kalitesi. Üstelik kahvaltı dahil şok fiyat.

Hangi duraksayım? Hangi taraftayım? Yönümü bulamıyorum. Anamın gözü yaşlı, sevdiğim o kadın telaşlı. Sonumu göremiyorum. Bağırdım duymadılar. Sanki sağır oldular. Yavrularım,

0: suçlu kim? Bulamadım. Suçlu kim? Suçluyu bulamadım.
1: Burası Radyo Lider İzmir.

0: Reklamlar. Davetine buyur Allah'ım diyerek icabet edebilmek, senin eşin ve benzerin yoktur'u söyleyerek şahit olabilmek için kutsal topraklara Umre'ye gidiyoruz. Tecrübeli rehberlerimiz eşliğinde birbirinden özel programlarımızla Allah'ın misafirlerine hizmet ediyoruz. Ömrünüzde en güzel Umre Mavi Yıldız farkıyla. Umre kayıtları için geç kalmayın. Mavi Yıldız Turizm, Mezarlıkbaşı, Çankaya, İzmir'de. 0232 402 65 65. maviyıldızturizm.com. Mavi Yıldız. Unutulmayacak bir Umre için.
1: Bu yazda hazır tur farkıyla gezmeye, keşfetmeye devam ediyoruz. Muğla Akyaka, Yuvarlakçay ve Güzelköy turuna davetlisiniz. Üstelik tekne turu ve serpme kahvaltı dahil şok fiyat. Lüks otobüslerle ulaşım, profesyonel rehberlik hizmetleri ve hazır tur farkıyla muhteşem bir gezi sizleri bekliyor. Bilgi ve rezervasyon için 0551 730 02 98 0551 730 02 98. Tarihin, kültürün, maneviyatın buluştuğu Yeşil Bursa'ya gidiyoruz. Hazır tur farkıyla muhteşem Bursa turuna davetlisiniz. Ulu Cami, Yeşil Türbe, Cumalı Kızık Köyü ve daha birçok ziyaret noktası sizleri bekliyor. Lüks otobüslerle ulaşım, profesyonel rehberlik hizmeti ve hazır tur kalitesi. Üstelik kahvaltı dahil şok fiyat. Bilgi ve rezervasyon için 0551 730 0298.

İçine dert olacak. Sana bu son bakışım içine dert olacak. Hiçbir şey sorma işim. İçine oturacak vedasız ayrılışım. Adını kahpe koydum.

0: haber, reklamlar. Davetine buyur Allah'ım diyerek icabet edebilmek, senin eşin ve benzerin yokturu söyleyerek şahit olabilmek için kutsal topraklara Umre'ye gidiyoruz. Tecrübeli rehberlerimiz eşliğinde birbirinden özel programlarımızla Allah'ın misafirlerine hizmet ediyoruz. Ömrünüzde en güzel Umre Mavi Yıldız farkıyla. Umre kayıtları için geç kalmayın. Mavi Yıldız Turizm, Mezarlıkbaşı, Çankaya, İzmir'de. 0232 402 65 65. maviyıldızturizm.com. Mavi Yıldız. Unutulmayacak bir Umre için.
1: Bu yazda hazır tur farkıyla gezmeye, keşfetmeye devam ediyoruz. Muğla Akyaka, Yuvarlakçay ve Güzelköy turuna davetlisiniz. Üstelik tekne turu ve serpme kahvaltı dahil şok fiyat. Lüks otobüslerle ulaşım, profesyonel rehberlik hizmetleri ve hazır tur farkıyla muhteşem bir gezi sizleri bekliyor. Bilgi ve rezervasyon için 0551 730 02 98 0551 730 02 98. Tarihin, kültürün, maneviyatın buluştuğu Yeşil Bursa'ya gidiyoruz. Hazır tur farkıyla muhteşem Bursa turuna davetlisiniz. Ulu Cami, Yeşil Türbe, Cumalı Kızık Köyü ve daha birçok ziyaret noktası sizleri bekliyor. Lüks otobüslerle ulaşım, profesyonel rehberlik hizmeti ve hazır tur kalitesi. Üstelik kahvaltı dahil şok fiyat. Bilgi ve rezervasyon için 0551 730 02 98.

0: Reklamlar. Davetine buyur Allah'ım diyerek icabet edebilmek, senin eşin ve benzerin yoktur'u söyleyerek şahit olabilmek için kutsal topraklara Umre'ye gidiyoruz. Tecrübeli rehberlerimiz eşliğinde birbirinden özel programlarımızla Allah'ın misafirlerine hizmet ediyoruz. Ömrünüzde en güzel Umre Mavi Yıldız farkıyla. Umre kayıtları için geç kalmayın. Mavi Yıldız Turizm, Mezarlıkbaşı, Çankaya, İzmir'de. 0232 402 65 65. maviyıldızturizm.com. Mavi Yıldız. Unutulmayacak bir Umre için.
1: Tarihin, kültürün, maneviyatın buluştuğu Yeşil Bursa'ya gidiyoruz. Hazır tur farkıyla muhteşem Bursa turuna davetlisiniz. Ulu Cami, Yeşil Türbe, Cumalı Kızık Köyü ve daha birçok ziyaret noktası sizleri bekliyor. Lüks otobüslerle ulaşım, profesyonel rehberlik hizmeti ve hazır tur kalitesi. Üstelik kahvaltı dahil şok fiyat. Bilgi ve rezervasyon için 0550

51 730 98. Bu yazda hazır tur farkıyla gezmeye, keşfetmeye devam ediyoruz. Muğla Akyaka, Yuvarlakçay ve Güzelköy turuna davetlisiniz. Üstelik tekne turu ve serpme kahvaltı dahil şok fiyat. Lüks otobüslerle ulaşım, profesyonel rehberlik hizmetleri ve hazır tur farkıyla muhteşem bir gezi sizleri bekliyor. Bilgi ve rezervasyon için 0551 730 02 98 0551 730 02 98.

ve son aşkımdın gençlik yağımda. Sevgi çiçeğimdin gönül bağımda. Öyle yer etmiştin kalp otağımda. Sıla mı, gurbet mi, adını sen koy, adını sen.

0: Reklamlar. Davetine buyur Allah'ım diyerek icabet edebilmek, senin eşin ve benzerin yoktur'u söyleyerek şahit olabilmek için kutsal topraklara Umre'ye gidiyoruz. Tecrübeli rehberlerimiz eşliğinde birbirinden özel programlarımızla Allah'ın misafirlerine hizmet ediyoruz. Ömrünüzde en güzel Umre Mavi Yıldız farkıyla. Umre kayıtları için geç kalmayın. Mavi Yıldız Turizm, Mezarlıkbaşı, Çankaya, İzmir'de. 0232 402 65 65. maviyıldızturizm.com. Mavi Yıldız. Unutulmayacak bir Umre için.
1: Tarihin, kültürün, maneviyatın buluştuğu Yeşil Bursa'ya gidiyoruz. Hazır tur farkıyla muhteşem Bursa turuna davetlisiniz. Ulu Cami, Yeşil Türbe, Cumalı Kızık Köyü ve daha birçok ziyaret noktası sizleri bekliyor. Lüks otobüslerle ulaşım, profesyonel rehberlik hizmeti ve hazır tur kalitesi. Üstelik kahvaltı dahil şok fiyat. Bilgi ve rezervasyon için 0551 730 02 98. Bu yazda hazır tur farkıyla gezmeye, keşfetmeye devam ediyoruz. Muğla Akyaka, Yuvarlakçay ve Güzelköy turuna davetlisiniz. Üstelik tekne turu ve serpme kahvaltı dahil şok fiyat. Lüks otobüslerle ulaşım, profesyonel rehberlik hizmetleri ve hazır tur farkıyla muhteşem bir gezi sizleri bekliyor. Bilgi ve rezervasyon için 0551 730 02 98 0551 730 02 98.

gittiğin yerlerden dönmedin geri. Yollara rest çektim isyanlardayım. Sonunda kırıldı sabrımın teli. Yıllara rest çektim isyanlardayım. Beklenen yarınlar kaybolmuş dünden. Ümitler selamı kesmişler benden. Nasılsa hayır yok gelecek günden. Kadere rest

0: Reklamlar. Davetine buyur Allah'ım diyerek icabet edebilmek, senin eşin ve benzerin yokturu söyleyerek şahit olabilmek için kutsal topraklara Umre'ye gidiyoruz. Tecrübeli rehberlerimiz eşliğinde birbirinden özel programlarımızla Allah'ın misafirlerine hizmet ediyoruz. Ömrünüzde en güzel Umre Mavi Yıldız farkıyla. Umre kayıtları için geç kalmayın. Mavi Yıldız Turizm, Mezarlıkbaşı, Çankaya, İzmir'de. 0232 402 65 65. maviyıldızturizm.com. Mavi Yıldız. Unutulmayacak bir Umre için.
1: Tarihin, kültürün, maneviyatın buluştuğu Yeşil Bursa'ya gidiyoruz. Hazır tur farkıyla muhteşem Bursa turuna davetlisiniz. Ulu Cami, Yeşil Türbe, Cumalı Kızık Köyü ve daha birçok ziyaret noktası sizleri bekliyor. Lüks otobüslerle ulaşım, profesyonel rehberlik hizmeti ve hazır tur kalitesi. Üstelik kahvaltı dahil şok fiyat. Bilgi ve rezervasyon için 0551 730 02 98. Bu yazda hazır tur farkıyla gezmeye, keşfetmeye devam ediyoruz. Muğla Akyaka, Yuvarlakçay ve Güzelköy turuna davetlisiniz. Üstelik tekne turu ve serpme kahvaltı dahil şok fiyat. Lüks otobüslerle ulaşım, profesyonel rehberlik hizmetleri ve hazır tur farkıyla muhteşem bir gezi sizleri bekliyor. Bilgi ve rezervasyon için 0551 730 02 98 0551 730 02 98.

0: Reklamlar. Davetine buyur Allah'ım diyerek icabet edebilmek, senin eşin ve benzerin yoktur'u söyleyerek şahit olabilmek için kutsal topraklara Umre'ye gidiyoruz. Tecrübeli rehberlerimiz eşliğinde birbirinden özel programlarımızla Allah'ın misafirlerine hizmet ediyoruz. Ömrünüzde en güzel Umre Mavi Yıldız farkıyla. Umre kayıtları için geç kalmayın. Mavi Yıldız Turizm, Mezarlıkbaşı, Çankaya, İzmir'de. 0232 402 65 65. maviyıldızturizm.com. Mavi Yıldız. Unutulmayacak bir Umre için.
1: Tarihin, kültürün, maneviyatın buluştuğu Yeşil Bursa'ya gidiyoruz. Hazır tur farkıyla muhteşem Bursa turuna davetlisiniz. Ulu Cami, Yeşil Türbe, Cumalı Kızık Köyü ve daha birçok ziyaret noktası sizleri bekliyor. Lüks otobüslerle ulaşım, profesyonel rehberlik hizmeti ve hazır tur kalitesi. Üstelik kahvaltı dahil şok fiyat. Bilgi ve rezervasyon için 0551 730 02 98. Bu yazda hazır tur farkıyla gezmeye, keşfetmeye devam ediyoruz. Muğla Akyaka, Yuvarlakçay ve Güzelköy turuna davetlisiniz. Üstelik tekne turu ve serpme kahvaltı dahil şok fiyat. Lüks otobüslerle ulaşım, profesyonel rehberlik hizmetleri ve hazır tur farkıyla muhteşem bir gezi sizleri bekliyor. Bilgi ve rezervasyon için 0551 730 02 98 0551 730 02 98.

0: bin dertle geçmiş. Tükenmeyen dertlerle sabrım tükenmiş. Bu kadar çileyle nasıl yaşarım? Ona şaşarım. Bu kadar çileyle...
1: Burası Radyo Lider İzmir.

0: Reklamlar. Davetine buyur Allah'ım diyerek icabet edebilmek, senin eşin ve benzerin yokturu söyleyerek şahit olabilmek için kutsal topraklara Umre'ye gidiyoruz. Tecrübeli rehberlerimiz eşliğinde birbirinden özel programlarımızla Allah'ın misafirlerine hizmet ediyoruz. Ömrünüzde en güzel Umre Mavi Yıldız farkıyla. Umre kayıtları için geç kalmayın. Mavi Yıldız Turizm, Mezarlıkbaşı, Çankaya, İzmir'de. 0232 402 65 65. maviyıldızturizm.com. Mavi Yıldız. Unutulmayacak bir Umre için.
1: Bu yazda hazır tur farkıyla gezmeye, keşfetmeye devam ediyoruz. Muğla Akyaka, Yuvarlakçay ve Güzelköy turuna davetlisiniz. Üstelik tekne turu ve serpme kahvaltı dahil şok fiyat. Lüks otobüslerle ulaşım, profesyonel rehberlik hizmetleri ve hazır tur farkıyla muhteşem bir gezi sizleri bekliyor. Bilgi ve rezervasyon için 0551 730 02 98 0551 730 02 98. Tarihin, kültürün, maneviyatın buluştuğu Yeşil Bursa'ya gidiyoruz. Hazır tur farkıyla muhteşem Bursa turuna davetlisiniz. Ulu Cami, Yeşil Türbe, Cumalı Kızık Köyü ve daha birçok ziyaret noktası sizleri bekliyor. Lüks otobüslerle ulaşım, profesyonel rehberlik hizmeti ve hazır tur kalitesi. Üstelik kahvaltı dahil şok fiyat. Bilgi ve rezervasyon için 0551 730 0298.

bunca yıl herkesten kaçtım, en sonunda buldum sandım. Ansızın içini açtım, yapma.

0: reklamlar. Davetine buyur Allah'ım diyerek icabet edebilmek, senin eşin ve benzerin yoktur'u söyleyerek şahit olabilmek için kutsal topraklara Umre'ye gidiyoruz. Tecrübeli rehberlerimiz eşliğinde birbirinden özel programlarımızla Allah'ın misafirlerine hizmet ediyoruz. Ömrünüzde en güzel Umre Mavi Yıldız farkıyla. Umre kayıtları için geç kalmayın. Mavi Yıldız Turizm, Mezarlıkbaşı, Çankaya, İzmir'de. 0232 402 65 65. maviyıldızturizm.com. Mavi Yıldız. Unutulmayacak bir Umre için.
1: Bu yazda hazır tur farkıyla gezmeye, keşfetmeye devam ediyoruz. Muğla Akyaka, Yuvarlakçay ve Güzelköy turuna davetlisiniz. Üstelik tekne turu ve serpme kahvaltı dahil şok fiyat. Lüks otobüslerle ulaşım, profesyonel rehberlik hizmetleri ve hazır tur farkıyla muhteşem bir gezi sizleri bekliyor. Bilgi ve rezervasyon için 0551 730 02 98 0551 730 02 98. Tarihin, kültürün, maneviyatın buluştuğu Yeşil Bursa'ya gidiyoruz. Hazır tur farkıyla muhteşem Bursa turuna davetlisiniz. Ulu Cami, Yeşil Türbe, Cumalı Kızık Köyü ve daha birçok ziyaret noktası sizleri bekliyor. Lüks otobüslerle ulaşım, profesyonel rehberlik hizmeti ve hazır tur kalitesi. Üstelik kahvaltı dahil şok fiyat. Bilgi ve rezervasyon için 0551 730 0298.

yüce dağ başında yayılır atlar. Yar mendil işlemiş ikiye katlar. Mezarın üstünde beş karış otlar. Bitmeyince gönül yardan ayrılmaz. Ayrılmaz emmoğlu.

0: Reklamlar. Davetine buyur Allah'ım diyerek icabet edebilmek, senin eşin ve benzerin yokturu söyleyerek şahit olabilmek için kutsal topraklara Umre'ye gidiyoruz. Tecrübeli rehberlerimiz eşliğinde birbirinden özel programlarımızla Allah'ın misafirlerine hizmet ediyoruz. Ömrünüzde en güzel Umre Mavi Yıldız Parkı'yla. Umre kayıtları için geç kalmayın. Mavi Yıldız Turizm, Mezarlıkbaşı, Çankaya, İzmir'de. 0232 402 65 65. maviyıldızturizm.com. Mavi Yıldız. Unutulmayacak bir Umre için.
1: Bu yazda hazır tur farkıyla gezmeye, keşfetmeye devam ediyoruz. Muğla Akyaka, Yuvarlakçay ve Güzelköy turuna davetlisiniz. Üstelik tekne turu ve serpme kahvaltı dahil şok fiyat. Lüks otobüslerle ulaşım, profesyonel rehberlik hizmetleri ve hazır tur farkıyla muhteşem bir gezi sizleri bekliyor. Bilgi ve rezervasyon için 0551 730 02 98 0551 730 02 98. Tarihin, kültürün, maneviyatın buluştuğu Yeşil Bursa'ya gidiyoruz. Hazır tur farkıyla muhteşem Bursa turuna davetlisiniz. Ulu Cami, Yeşil Türbe, Cumalı Kızık Köyü ve daha birçok ziyaret noktası sizleri bekliyor. Lüks otobüslerle ulaşım, profesyonel rehberlik hizmeti ve hazır tur kalitesi. Üstelik kahvaltı dahil şok fiyat. Bilgi ve rezervasyon için 0551 730 0298.

0541 0541 780 4750. Burası Radyo Lider İzmir. Burası Radyo Lider İzmir.

değilmiş. Benim nasibim sende değilmiş. Benim nasibim sende değilmiş. Sende değilmiş. Sende değilmiş. Benim nasibim sende değilmiş.

0: Murat'la Gönülden Gönüle.
1: Bu programda ürün yerleştirme uygulanmıştır.
2: Harun Tarduş sponsorluğunda Murat'la Gönülden

Cümleten selamünaleyküm, hayırlı huzurlu güzel bir akşam, kazasız belasız güzel bir hafta sonu dileklerimle 87.5 Lider FM'den Murat ben, hepinize cümlenize sevgiler selamlar. Cezaevlerinde abilerim, kardeşlerim, kadın kapalıda ablalarım, kız kardeşlerim, sizlere de sevgimi selamlarımı gönderiyorum. Kazasız belasız gönlünüzce huzurlu bir hafta sonu diliyorum. Baba Müslüm'ün iki güzel şarkısı, iki güzel şarkının hemen akabinde bir 10 dakika kadar SMS mesajlarınızın bir kısmını paylaşacağım. Hemen ardından vakit kaybetmeden de kayıt mesajlarımızı saat 9'a kadar hepsini komple paylaşacağım. Sonrasında WhatsApp'a geçeceğim kardeşlerim. Duyanlar duymayanlara bilginiz olsun. İki güzel şarkının akabinde hemen SMS mesajlarınıza geçiş yapacağım. Bir 10 dakika kadar paylaşacağım. Sonrasında kardeşlerimin kayıt mesajlarını paylaşacağım. Haberiniz olsun duyanlar duymayan kardeşlerimize. Baba Müslüm'ün iki güzel şarkısıyla Murat'la gönülden gönüle başladı.

bakıp bakıp acıma öyle. Dolaşıp bir başıma geziyorsam başıboş, bu benim kendi itliğim. Resminin de hesabını gördüm o gün. Sana beddua ettiğini de nereden çıkardın? Sana duam tutmaz ki bedduam tut. Bundan sonra dünya güzeli gelip usulca kulağıma ağlamış getirse, ben derim hoştu. İşte görüyorsun bir tanem, ortada ne aşk var ne

0: Harun Tarduş sponsorluğunda Murat'la Gönülden Gönüle devam edecek.
1: Baba Müslüm'deki güzel şarkısıyla Murat'la Gönülden Gönüle programımızın açılışını yaptık. Hemen bir kez daha hatırlatayım. 5-10 dakika SMS üzerinden gelen mesajları paylaşacağım. Hemen sonrasında vakit kaybetmeden kardeşlerimin kayıt mesajlarını saat 9'a kadar tümünü paylaşacağım. Kulağınız radyoda olsun, kayıt mesajları olan kardeşlerim. Sonrasında WhatsApp'tan günün ilk mesajıyla gecenin ilerleyen saatine kadar Allah nasip ederse mesajlarınızı paylaşıp bu haftanın son Murat'la Gönülden Gönüle programımızda dilerim kazasız belasız huzur içerisinde güzel bir program olur. Hepinize tekrardan sevgiler, selamlar, sağlık, sıhhat, afiyet diliyorum. Abi, kardeş, abla, kız kardeşlerim. Selamünaleyküm Murat abi. Ben Torbalı'dan ünlü şarkıcı Hozan Özgür Ak'tan. Aleykümselam Özgür kardeşim. Şarkıdan bir nolu B18 koğuşuna yat... Yok, düzeltelim. Bir nolu B16 koğuşuna yatmakta olan Ali Endek, yani Reşo'dayım. Akabinde diğer kardeş Mehmet Salman Namıder, Uçe Osman, Temel Neco Portakal, Emin Aslan yani Efo Kenan Tink, İbrahim Oktar, Mustafa Toprak, Beytullah Ebret, Kemal Kaya, bu dostlara bin selam ediyorum. Uygar Donay'dan Ah Gülüm şarkısı çalarsan Ali Endek sözüyle bitirmek istiyorum. Ayıpladığınız her şeyin başrolündesiniz. Murat abi ben Torbalı'dan ünlü şarkıcı Hozan Özgür Ak'tan Şakran bir nolu B16 koğuşuna yatmakta olan dostlarıma selamlar olsun. Abi hayırlı günler, ben Oya Çatulay. C14'te yatan İsmet Kara, oğlum, annem, çok özledim seni paşam, kendine çok iyi bak. Annem bizi düşünme, bütün koğuşuna selamlar, Allah hepinizi kurtarsın. Serkan Kaba, özledim işte bu şarkı benden oğluma, iyi dinle paşam, sağ olasın ablam benim. Murat abi selamünaleyküm, kolay gelsin. Ben TKC5'ten tahliye olan Berat Aykut. Aleykümselam Berat kardeşim. Derde abim Gökhan, Sara, Engin, Avşar, Vahap, Aksoy, Özgür Ateş, Mehmet Gök, Muhittin Öncel. Bu derde abilerime selam olsun. Özgür günlerde görüşmek dileğiyle. Ben TKC5'ten tahliye olan Berat Aykut. Derde abim Engin Avşar radyo başına. Evet, Engin Avşar kardeşim radyo başına. Abi daha alacaklarımın yanına gitmedim. Babayla konuştuk. Seni bekliyoruz. Senin bana verdiğin kağıtların hepsi kayboldu. Kendine iyi bak. Allah'a emanet ol. Bence 13 koğuşundan Başak İvak. Benim can dostlarım Pelin Kan, Gönül Akça kardeşim Ebru. Bu gece demek isterim ki ben alacakaranlığı sevmem. Ya gece olmalı ya gündüz. Dost dedin ya benim gibi olacak ya da hiç olmayacak. Murat abim sana da selam olsun. Bizim için İzmir gaydası armağan olsun. Aleyküm selam kardeşim benim. Ben Yusuf İvak. Canım karım Başak İvak. Murat abi çok önemli, rica etsem radyo başına çağırtabilir misin? Evet, Başak İvak kardeşim radyo başına. Bugün Yasemin ablamın kızını aldılar. İsmi Ecenaz İvak. Olur da tutuklanırsa onu mutlaka yanına al, sahip çık. Ben zaten sana haber vereceğim kötü bir şey olursa. Ben Cönüş Koğuşu'ndan Başak İvak. Benim canlarım Pelin Kan, Gönül Akça kardeşim Ebru. Bu gece ikinci sözüm olsun. Bir kibrit çöpü kadar ışık saçmayıp kendini olimpiyat meşalesi olarak gören insanlar var. Canım kocam Yusuf İvak. Seni de canımdan çok severim. Seni seven karın. Filiz ben Çeşme'den, Çağatay Çeşme aşkım bebeğim, mektupların geldi, ben de seni çok özledim, mektupların hepsini okudum, Hasan'a okudum, yani biz de seni çok özledik, bizi merak etme, ben üzülmüyor ise gidiyorum, ben üzülmüyor işe gidiyor, seni çok seviyorum, bir canım değil bin canım sana feda olsun, senin için her şey feda olsun Çağatay. İyi akşamlar Murat abim, T1'deki koğuşuna bulunan aslan babam Evo Seviş'in kızı Azra. Babacığım seni çok seviyorum, yanımızda değilsin belki ama her an aklımızdasın, çok az kaldı inanıyorum, bizim yanımızda olacaksın, kendine çok iyi bak, seni seven kızın Azra. Yıldız Silbe'den Kardelen, sağ ol yerim, sana da hayırlı akşamlar kardeşim benim. Şakran'da yatmakta olan biricik annem Seda Seyar, tüm sevenlerinin selamını iletirim. Seduş'um, özlem sana, hasret sana, sabır kurban oldum. Seni çok çok seven ailem var, bunu sakın unutma. Sen her koşulda aslan gibisin anam. Allah'a emanet ol, ellerinden öpüyorum kibariye. Cennetim sensin şarkısı da armağan olsun sana. Murat abi Şakran T1A2'de yatan oğlum. Canım İbrahim Can Erdoğan radyo başına. Evet, İbrahim Can Erdoğan yeğenim. Oğlum bugün senin doğum günün. Nice senelerin olsun oğlum. İnşallah en kısa zamanda yanımızda olman dileğiyle, seni seven annen İbrahim Can Erdoğan. Amcam T1 A2'de yatan canım kanım kardeşim İbrahim Can Erdoğan. Doğum günün kutlu olsun. Canım ablam. Hep yanında ablan. Bunu hiçbir zaman unutma. Nice bizli senelere iyi ki doğdun İbrahim Can Erdoğan. İyi yayınlar abi, ben Gediz'den Mehmet T1 A2 koğuşuna yatan aslan oğlum İbrahim Can Erdoğan. Doğum günün kutlu olsun paşam, nice güzel senelerin seninle olsun aslan oğlum İbrahim Can Erdoğan. Sağ olasın Mehmet abim. Ben Afyon Karahisar'dan Şükrü, kadın kapalıda yatan eşim Zuhal Aksır'a seslenmek ve bir şarkı armağan etmek istiyorum. Zuhal'im müsait olduğunda beni ara, konuşmamız gereken konular var. Her şey yolunda bir günde olsa sesinden mahrum bırakma. İstek şarkı Nebi Demir'den, en büyük aşkım Zuhal'im, iki gözüm, kendine çok iyi bak. Ben Atiye, C13 koşunu olan gelinim Başak İvak, acil radyo başına. Annem Ecenas tutuklandı, ona orada sahip çık, al onu yanına. Ben T4 A2 doğanlar koşunan Fafi Salih Dursun. Başta benim için çok kıymetli olan saygıdeğer büyüm Mümin Doğan, baş tacı Emre Doğan, Kirven Big Boss Barış Doğan, isimlerini sayamadım, beni seven kıymetli dostlarıma selam olsun. Savaşmadan kazanılan hiçbir zaferin değeri yoktur. Bekleyen şüphesiz biz de bekliyoruz. Geceyi bu sözümle sonlandırıyorum. Lafım meclisten dışarı değil, tam ortasındayım. Abicim ben T4 A2 koğuştan namı der Fafi Salih Dursun'a, yani benim yarim olan bir tanem kara sevdan, dalgalar da olsa suyunu seven denizden vazgeçmez. Bu lafımı yaz aklına, Rabbim seni başından eksik etmesin ömrüm. Selamünaleyküm Murat abi, ben Ceyhun Batur. Aleykümselam Ceyhun kardeşim, eşim Gamze Batur radyo başına. Canım karım, biz bu günlere atlatılır engel tanımayız. Mutlu günlere az kaldı seni. Seviyorum. Bize sabretmek yakışır. Nezahat çok uyar bacıma, selam olsun. Kocan Ceyhun Batur. Sen benim için bu dünyadaki en güzel şey değilsin. Tek güzel şeysin. Hayallerini kurduğumuz yuvamıza kavuştuğumuzda zafer de en çok bize yakışacak. En dipte de olsa, zirvede de olsan, Allah şahidimdir, elini bırakmayacağım seni. Çok seviyorum, çokça öpüyorum. Bu mesaj ayrı bir mesaj kardeşlerim. İsimsiz böyle bir mesaj. Bu mesajın devamı var. Evet. Abicim bir de okur musun? Bana mektup yazsın. Size de iyi yayınlar diliyorum. Rabbim nerede bekleyen mahkum ailesi varsa kavuştursun inşallah. Öncelikle bunu yazan kız kardeş. Yani bu mesajı kardeşim üstüne alınacak da, isim yok, koğuş yok. Duyuyor mu bilmem bunu yazan kardeşim. Keşke bir isim yazsaydın, kardeşimizin adını yazsaydın. En azından bilirdi. Ya da kendi ismini belirtseydin. Şimdi okuduk ama kardeşim nereden bilecek kendisine olduğunu, bilgin olsun. Ben C8'den Ruşen Akyıldız, aynı yerde kader birliği yaptım. Canım dostum Bahar Özsan'ı kardeşlerim Deha Zelvi Ayşen Yaprak Burcu Güneş Ersincan odamızın prensi, odamızın diyelim prensesi, bugün doğum günü olan Hanife Eren Ulu. C14'te canım bacım Ezel Özalp Gece Bahar Özsan'ın sözü, bedelini ödediğimiz hayatın sefasını kimse sürdürmeyiz. Murat abi bu canlar için Serkan Nişancı'dan Fark Etmez Hesaplaşırız çalarsan sevinirim. Buraya virgülümüzü bıraktık. Hemen şimdi kayıt mesajlarımız devreye girecek. Tahminen saat 9'a kadar tüm kayıt mesajlarımızı paylaşacağız. Sonrasında WhatsApp'a geçeceğiz kardeşlerim. Bir kez daha hatırlatmış olayım. Evet, kayıt mesajlarımız başladı.
0: Harun Tarduş sponsor.

Ben T1 A16'dan Poyraz Sayacı, değerli mahalle insanlarım, dost abi kardeşlerim, başta benim için tek lider olan sayacıların reisi babam Serkan Sayacı olmak üzere dayım Binali Peker, Murocan Peker, Resul Ozan Kartal, Mert Eko, Kahraman Fırat, Veli Çelik, Nado Emrah Yaşar, Azcan Yatmaz, Emir Yıldırım, Apo Yeninci Toroslu, Emo Berat Özyurt, Latif Ercan Doğan, İsmail Tatü, Polat Denerli, Ahmet Buskan, Cüneyt Çetin, Çiko Gürkan, Devran Yüksek, Oktay Özdemir, Saadettin Bıçakçı abime bin selam olsun. Enver Yılmaz'dan Gönül Darda. Ben Zordayım şarkısı bu canlara armağan olsun. Ben Gültepe'li Poyraz Sayacı. Hayat adil olmasa da ölüm tarafsızdır. Şansa ihtiyacı olanlara bol şans. Namı der Sayacı, yani Poyraz Sayacı. Ben T1 A16'dan Gültepe'li Poyraz Sayacı. Başta can yoldaşım Serkan Sayacı olmak üzere. Aynı kaderi paylaştım Şehmuz Bayraktar, Sergen Temel olmak üzere yakışıklı dayılarım Gündoğan Doğan, Orhan Işıksoy, Karizma abim Osman Temel, dostum Samet Akşit, Berk Şahin, kan bağım olmasa da can bağım olan abim Enes Efe, Abidin Adaş, Tevfik Kalkan, Salih Güreler, Batuhan Çalıkuşu, Ali Küçük. Ali Küçük'e de bin selam olsun. Azar birbirinden borcum bitmedi. Şarkı sarman olsun. Sizleri seven sayan Poyraz Sayacı. Sabır kılıcınız doğacak her güneş umudunuz olsun. Ben bir nolu'dan namı derdi Sayacı, yani Poyraz Sayacı. Ben T1 A16'dan Poyraz Sayacı. Aynı kaderi paylaştım yoldaşım abim Enes Efe, bin selam olsun. Ali Kınık'tan yol yemez şarkı sarman olsun. Ben bir nolu'dan namı derdi Sayacı, yani Gültepe'li Poyraz Sayacı. Ben T1 A16'dan Bucalı Berk Şahin, kader birliği yaptım. Başta Şehmuz Bayraktar, Sergen Temel abilerim, Gündoğan Doğan, Orhan Işıksoy, Osman Temel, Enes Efe, İki Gözüm, Samet Akşit, Poyraz Sayacı, Salih Güreler, Abdin Adaş, Tevfik Kalkan, başka kurumlarda yatmakta olan başta babam Coşkun, Şahin abilerim, Mahmut Selen, Baki Ürentay, Yunus Kalkan, Denizcan Gürsel, bu derlere selam olsun ve şerefiyle atan bütün kader mahkumlarından selam olsun. Heyecandan biz kötüyüz aynen şarkı zarman olsun. Ben T1 A16'dan Berk Şahin. Selamünaleyküm değerli kıymetli abim Murat Bingöl, gecen güzel olsun abi. Şakran T3C17'den ben Tolga Yalur, aleykümselam Tolga kardeşim hepimizin. Kader birliği yaptım başta gazeteci İbrahim Atmaca, Ali Avla, Ömer Özen, Engin Alan, Eser Çelik, Tolgağan Çolpan, İrfan Solak, Berk Avcı ve meydancılar kralımız Aykut Futiş'e selam eder. Başka kurumlarda yatmakta olan dostlarıma, başta benim için çok değerli paşam aslanım Muhammed Yalur, Hacı Candan, Barış Doğan, Savaş Aktaş, Remzi Tekdemir, Gündoğan Doğan, Yavuz Bal, Ferdi Bal, Emrah Doğan, bu dostlara senin aracılığınla selam yollar. Özgür günlerde kavuşmak dileğiyle geceye bir söz bırakmak isterim. Rüzgar nereden eserse essin, ben kendimi kasırgara göre ayarladım. Selamünaleyküm, hayırlı yayınlar Murat Bey. Ben Şakran T3C17 koğuşundan gazeteci İbrahim Atbaca. Aleykümselam üstadım. Burada kader birliği yaptım. Başta kardeşim ve derdi dostum Tolga Yalur olmak üzere Ali Avla, Ömer Özen, Engin Alan, Eser Çelik, Tolgahan Çolpan, İrfan Solak, Berk Avcı ve meydancılar kralı Aykut Putiş'e selam eder ve T4'te yatmakta olan dostumun kardeşi Muhammed Yalur'a da selam eder. Özgür günlerde görüşmek dileğiyle geceye bir söz bırakmak isterim. Sanmayın ki siz istediniz diye diz çöktük. Bekleyin, daha güçlü geliyorum. İyi yayınlar. Selamünaleyküm Murat abi. Ben Menemen A28 koğuşundan Yavuz Selim Baydar. Aleykümselam Yavuz Selim kardeşim. Öncelikle Kaplan kardeşler Deniz Karabağ, Özgür Karabağ, Hüseyin Can Patır, Zeki Kaya, Burakcan Şahin, Baran Yaşar, Mahsun Doğan, Berhan Teliman, Ahmet Salçın, Yunus Kara, Serhat Çelik, Furkan Çubukçu, Burak Baş, Kerem Gezer, Mesut Gür, Murat Pars. Seni de unutmadım. Kalbi gönlü bir olan şerefiyle yatan bütün mahkumları Allah kurtarsın. Poezi'den güzel bir şarkı, bu derdere armağan olsun. Selamünaleyküm Murat abi. Ben Menemen A28 koğuşundan Yavuz Selim Baydar. Farklı kurum ve koğuşlarda olan canım kardeşlerim Deniz Karabağ, Özgür Karabağ, Murat Öngenel, Esat Candan, Ahmet Can Tekin, Oktay Kalabalık, Akın Apaydın, Cihan Sinan Kızmış, Celal Demirtaş, ayrıca Murat Karadan 4 nolda olan kıymetlisi kardeşi Alican Öngenel, bin selam olsun. Birini tanımak istiyorsan ona ya yetki vereceksin ya para vereceksin. İkisini de taşımıyorsa ona selam bile vermeyeceksin. Semih Çek'ten tek başına şarkısı Özgür Karabağ ve Deniz Karabağ kardeşlerime armağan olsun. Selamünaleyküm Murat abi. Ben eski İzmir'den Hakan Baydar. Aleykümselam Hakan kardeşim. Menemen A28 koğuşuna yatan aslan abim, canım kanım Yavuz Selim Baydar'a selam olsun. Senin varlığınla var olduk. Çok yakında yan yana olacağız. Provası yok hayatı. Ne

0: Neden yaşamak mümkün ne de yaşadıklarını silebilmek. Onun için yaşadığın hayatın hakkını ver. Özgürlük bedel ister. Bedel de ödendi canım abim. Özgür günler yakın. En kısa zamanda görüşmek dileğiyle.
1: Harun Tarduş sponsorluğunda Murat'la Gönül'den Gönül'e devam edecek.

Selamünaleyküm Murat abi, ben Şakran T218 Koğuş'tan Ömer Kaçmaz. Aleykümselam Ömer kardeşim. Koğuşumuzun adaletini sağlayan can abilerim, kıymetli büyüklerim Erdi Bilgiç ve Süleyman Göneş başta olmak üzere kıymetli dostlarım İsmail Bilgiç, Cem Acar, Ozan Dahan, İsmet Karasaç, Toroslu Apo Yenici, Barış Uzunoğlu, Ufuk Polat, farklı ve aynı kurumlarda yatmakta olan abim Azat Kaçmaz, Baran Kaçmaz, Berdan Eliş, ismini yazamadım tüm arkadaşlarıma bin selam olsun. Gece kıymetli Erdi Bilgiç abimin sözünü bırakmak istiyorum. Biz sevdiklerimizden şüphe etmiyoruz. Bizim yanımızdakiler devrilmez. Hayırlı akşamlar Murat abi. Selamünaleyküm Murat abi. Ben Şakran T2B18'den Erdi Bilgiç. Aleykümselam Erdim. Başta aslan dayılarım İsmail Altun'da, Şehmus Altun'da, Hasan Altun'da olmak üzere abim Şahçı Yankurt, dostlarım Serok Önen, Ekrem Birlik, İbo Erişen, Çekdar Bakır kardeşlerim, İsmail Bilgiç, Ali Enes Agirman, Ahmet Korktak, Ferhat Turgay, Aslan kardeşim, Ozan Dahan, Mami Birlik, bu canlara bin selam olsun. Ali Kınık'tan geldim işte dostum, şarkısı armağan olsun, geceye bir söz bırakıyorum. Biz sevdiklerimizden şüphe etmiyoruz, bizim yanımızdakiler devrilmez. Hayırlı gecelerin olsun Murat Bingöl abim, sağ olun kardeşlerim sizlerin de. Selamünaleyküm Murat abi, ben Şakran T2B18 Koğuş'tan Arda Kılıç. Aleykümselam Arda kardeşim. Koğuşumuzun adaletini sağlayan aslan abilerim Erdi Bilgiç ve Süleyman Göneş başta olmak üzere beraber kader birliği yaptım abilerim kardeşlerim olan başta aslan abim Ozan Dahan, Cemo Acar, Toroslu Apo Yenince, İsmail Bilgiç, Ömer Kaçmaz, Barış Uzunoğlu, Emirhan Zırhlı, Mehmet Ali Erbil, Muhammed Köroğlu, Ali Rıza Gülseven, Yiğit Basin, Musa Akkaya, bu ismini saydım canlara bin selam olsun. Hiray Zerdüş'ten içime sevda kaçar şarkısı bu canlara armağan olsun. Gece kıymetli Erdi Bilgiç abimin sözünü bırakmak istiyorum. Ne kadar yara alsak da anka kuşu gibi yeniden kalkmasını da biliriz. Bu sözüm umudunu kaybetmeyen dostlarıma gelsin. Hayırlı akşamlar Murat abi. Selamünaleyküm Murat abi, ben Şakran T2B18 Koğuş'tan Muhammed Köroğlu. Aleykümselam Muhammed kardeşim. Koğuşumuzun adaletini sağlayan aslan abilerim Erdi Bilgiç ve Süleyman Göneş başta olmak üzere beraber kader birliği yaptım abilerim kardeşlerim olan başta aslan abim Ozan Dahan, Cemo Acar, Toroslu Apo Yenince, İsmail Bilgiç, Barış Uzunoğlu, Emirhan Zırhlı, Mehmet Ali Erbil, Arda Kılıç, Ali Rıza Gülseven, Ömer Kaçmaz, Ömür Karakaş, Musa Akkaya, bu ismini saydığım canlara bin selam olsun. Halit Bilgiç, Özgürlük Mahkumları şarkısı bu canlara armağan olsun. Geceye kıymetli Erdi Bilgiç abimin sözünü bırakmak istiyorum. Ne kadar yara alsak da anka kuşu gibi yeniden kalkmasını da biliriz. Bu sözüm umudunu kaybetmeyen dostlarıma gelsin. Sana da hayırlı akşamlar Murat abi, sağ olun kardeşlerim. Ben T4A13 Koç'tan Görkem Şambal. Öncelikle aslandayım Umut Tür ve dostlarım Aykut Sarı, Ayhan Enes, Agit Özkan, Hüseyin Kürgen, Özgür Oyanık, dedem Halil Evren, Murat Kaymaz, Serhat Ceylan, Bervan Demircan, Efe Güldüz, Enes Özden, Sinan Koran, Furkan Yanık, Onur Aydoğan, Emirhan Yula, Özgür Geçtirtmez, A3'ten Emra Sürgez, Sabrıcan Görür, A8'den Sait Sayın ve farklı kurumlarda bulunan yeğenim Efe Uz, Menemen'den Hüseyin Şimşek, Arda Doğan'a bin selam olsun. Biz bu yola baş koyduk. Aşk bir yana, baş bir yana Çakır. Selamünaleyküm, aleykümselam. Ben T4A13 Koğuş'tan Özgür Geçtirtmez. Öncelikle dayım Umut Tür, dostlarım Aykut Sarı, Ayhan Eres, Agit Özkan, Hüseyin Kürgen, Özgür Oyanık, Görkem Şambal, Murat Kaymaz, Serhat Ceylan, Onur Aydoğan, Efe Güldüz, Mervan Demircan, Furkan Yanık, Emirhan Yula, Sabrican Görür, Enes Özden, Arman Eleftoz ve kardeş koğuşumuz A17 yatan başta aslan kuzenim Abdurrahman Öner, Fikret Dost, Batuhan Çinli, Mirbey Ahmet Altunbaş'a bin selam olsun. Selamünaleyküm, aleykümselam. Ben T4A13 Koğuş'tan Ayhan Eres. Başta kıymetli büyüm Umut Tür olmak üzere abi kardeşlerim Aykut Sarı, Hüseyin Kürgen, Agit Özkan, Görkan Şambal, Özgür Oyanık, Murat Kaymaz, Serhat Ceylan, Onur Aydoğan, Emirhan Yura, Furkan Yanık, Sabrican Görür, Mervan Demircan, Enes Özen, Özgür Geçtirtmez, İki Gözüm Aslan, Dostum Efe Gündüz ve farklı kurumlarda yatmakta olan başta dayım Taşkın Eleftoz, Armağan Eleftoz, Fikret Dost, Batuhan Çinli, Ahmet Altunbaş, Kaleli Mami Savcı, Batuhan Güçdemir, Sinan Koran, Boran Baycı, Mirbey ve İki Gözüm Haydar Can Kara Yiğit'e bin selam ediyorum. Şerefli yatan tüm mahkumlara selam olsun. Selamünaleyküm yakışıklı mahalle.

0: Bingöl abim, ben T2B 10 koşulan Mersin Pınarlı boksör Çağrı. İşçi aleyküm selam, sağ olasın Çağrı'm, estağfurullah. Aynı kampüste ve ayrı akvaryumlarda kader birliği yaptım dostlara hitaben. Başta öz abim olan Pusat Evran olmak üzere Ayhan Yalçınkaya, Ferman Altun, Volkan Alınca, Paslı Kemal, Eriş, Doğuş Demir, Hakçan, Ergün, Erdoğan Kanık, Akçan Kanık, Arda Kapısız, Ozan Kartal, Arman Murca, Murat abi, bu kardeşlerime selam ediyorum. Özgür günlerde görüşmeyi dilerim. Zindan soğuk, zincir yaş, belki biraz üşürüz. Hele başımız zindandan çıksın. O zaman görüşürüz. Mersin Pınarlı boksör Çağrı İşçi. Murat abim, ben T210 koğuşundan Mersin Pınarlı boksör Çağrı İşçi, aynı kurumda ve aynı kampüste kadar birliği yaptığım derlere hitaben Çetin Gezek, Şaban Delen, Menderesli, Yaşar Dursun, Şahçıyan Kurt, boksör Mahmut Aygün, Yakup Yıldırım, Atakan Özü Uyanık, Hümmet Tek, Altay Datlı, Gamsız Taner Deringöl, Halil İbrahim Kayıkçı, Barış Akça, Emre Atmaca, bu derlere selam olsun. Gözümün altı kızarırsa çay yarıda, kahve hatırda kalır. Mersin Pınarlı boksör Çağrı İşçi. Yakışıklı abimiz Murat Bingöl, ben T2B10 koğuştan Mersin Pınarlı boksör Çağrı İşçi, geceye bir söz bırakmak istiyorum Murat abi. Tam bitti derken Allah yetişir kulunun yardımına, o bitti demeden bitmez, ol derse hemen olur, kün fe yekün. Mersin Pınarlı boksör Çağrı İşçi. Değerli abim Murat Bingöl, buradan sevdiğim kardeşlerime seslenmek istiyorum. Arda Kapısız, Veli Çelenk, Tufan Sürget, Urlalı Yiğit Çağlar, Emre Atmaca, Mustafa Can Çokgüven, Emir Yıldırım, Hümmet Tek, Gamsız Taner Deringöl, Doğuş Demir, Ersan Demir, Onur Çelik, Satojan Gezek kardeşlerime selam olsun. Gece bir söz bırakmak istiyorum. Benden aldıklarını iyi sakla, bir gün mutlaka tahsilata geleceğim. Mersin Pınarlı boksör Çağrı İşçi, Lazer Miran. Selamünaleyküm, bizim için çok değerli olan Murat Bingöl abimiz, ben T2B10 koğuştan Yiğit Çağlar, sağ olasın Yiğit kardeşim, aleyküm selam. Buradan B10 koğuşun lideri boksör Çağrı abim başta olmak üzere Çetin Gezek abime, Şaban Delen, Uğur Çelik, Zabıt Arslan, Yaşar Dursun, Altay Datlı, Bülent Kaloğlu, Halil İbrahim Kayıkçı, Abdullah Akça, Hasan Çömlek, Barış Akça akabinde aynı kampüste ve ayrı akvaryumlarda olan Urla çocuklarına da selam olsun, istisnalar hariç. Dostluklar baki, Urlalı Yiğit Çağlar.
1: Reklamlar. Davetine buyur Allah'ım diyerek icabet edebilmek, senin eşin ve benzerin yoktur'u söyleyerek şahit olabilmek için kutsal topraklara, Umre'ye gidiyoruz. Tecrübeli rehberlerimiz eşliğinde birbirinden özel programlarımızla Allah'ın misafirlerine hizmet ediyoruz. Ömrünüzde en güzel Umre, Mavi Yıldız farkıyla. Umre kayıtları için geç kalmayın. Mavi Yıldız Turizm, Mezarlıkbaşı, Çankaya, İzmir'de. 0232 402 65 65 maviyıldızturizm.com. Mavi Yıldız, unutulmayacak bir Umre için.
2: Tarihin, kültürün, maneviyatın buluştuğu Yeşil Bursa'ya gidiyoruz. Hazır tur farkıyla muhteşem Bursa turuna davetlisiniz. Ulu Cami, Yeşil Türbe, Cumalı Kızık Köyü ve daha birçok ziyaret noktası sizleri bekliyor. Lüks otobüslerle ulaşım, profesyonel rehberlik hizmeti ve hazır tur kalitesi. Üstelik kahvaltı dahil şok fiyat. Bilgi ve rezervasyon için 0551 730 02 98. Bu yazda hazır tur farkıyla gezmeye, keşfetmeye devam ediyoruz. Muğla Akyaka, Yuvarlakçay ve Güzelköy turuna davetlisiniz. Üstelik tekne turu ve serpme kahvaltı dahil şok fiyat. Lüks otobüslerle ulaşım, profesyonel rehberlik hizmetleri ve hazır tur farkıyla muhteşem bir gezi sizleri bekliyor. Bilgi ve rezervasyon için 0551 730 02 98 0551 730 02 98.

Selamun aleyküm, aleyküm selam. Ben TKB 10 koğuştan Şaban Delen, B10 koğuşun lideri can kardeşim Mersin Pınarlı boksör Çağrı, işi başta olmak üzere aynı ortamda kader birliği yaptım canlara hitaben. Çetin Gezek, Ahmet Bereket, Aydın Bıçakçı, Emre Atmaca, Urlalı, Yiğit Çağlar, Umut Kara Ağaç, Yaşar Dursun, Hasan Çömlek, Onur Çelik, Mehmet Belen, Hümmet Tek, Zabit Arslan, bu derlere bin selam ediyorum. Abi senden bir ricamız olacak. Baba Müslüm'den Ölüyorum Kederimden şarkısını çalarsan bizi çok mutlu edersin. Şaban Delen. Murat abim, ben T2B10 koğuştan Kuruçaylı Çetin Gezek. Aleykümselam Çetin kardeşim. Başta Aslan Yürekli kardeşim, boksör Çağrı, işçi olmak üzere Şaban Delen, Uğur Çelik, Urlalı, Yiğit Çağlar, Burçan Yatmaz, Burhan Yatmaz, Gökhan Ecellioğlu, Sergen Erdemli, Cemal Er Yılmaz, Serkan Otoker, Atakan Özü Uyanık, Soner Elekçi, Seyfettin Elekçi, bu canlara bin selam olsun. Adamlık bir gruba dahil olmak değil, bir duruşa sahip olmaktır. Çetin Gezek. Selamünaleyküm mahalle büyüğüm Murat Bingöl abim, ben T2B10 koğuştan Mersin Pınarlı boksör Çağrı, işçi. Aleyküm selam Çağrı kardeşim, sağ ol Çağrı. Aynı ortamda kader birliği yaptım dost kardeşlerime hitaben. Çetin Gezek, Şaban Delen, Altay Datlı, Urlalı, Yiğit Çağlar, Mehmet Belen, Emre Atmaca, Onur Çelik, Umut Kara Ağaç, Hasan Çömlek, Halil İbrahim Kayıkçı, Menderesli, Yaşar Dursun, Hümmet Tek, Taner Deringöl, Murat abi gece bir söz bırakmak istiyorum. Eğilirsen basamak, dik durursan sığınak olursun. İstisnalar hariç bizi tanıyan herkese selam olsun. Mersin Pınarlı boksör Çağrı işçi. Selamünaleyküm Murat abi. Bizdeki B10 koğuşundan Hasan Çömlek ve Emre Atmacı. Aleykümselam kardeşlerim. Başta B10 koğuşu lideri Aslan abimiz boksör Çağrı işi başta olmak üzere aynı ortamında kader birliği yaptığımız abilerimiz ve dostlarımız olan Çetin Gezek, Şaban Delen, Halil İbrahim Kayıkçı, Urlalı, Yiğit Çağlar, Zabit Arslan, Barış Akça, Menderesli, Yaşar Dursun, Azat Baran, Tufan Sürget, Agire Seyfettin, Soner Elekçi, Uğur Çelik, bu canlara selam eder, özgür günlerde buluşmayı dileriz. Hasan Çömlek ve Emre Atmaca. Selamünaleyküm Murat abi. Ben T2B10 koğuşundan Menderesli Yaşar Dursun. Aleykümselam Yaşar kardeşim. B10 koğuşunun lideri olan Aslan dostum boksör Çağrı işçi olmak üzere Çetin Gezek, Şaban Delen, Emre Atmaca, Urlalı, Yiğit Çaylar, Taner Deringöl, Baki Ertürk, Hürmet Tek, Altay Datlı, Bülent Kalaylı, Şehmuz Durmaz, Mehmet Belen, Halil İbrahim Kayıkçı, bu canlara selam olsun. Yol karadığında elveda diyen haindir. Menderesli Yaşar Dursun. Selamünaleyküm, hayırlı yayınlar. Ben İnanç Doğan. Aleyküm selam. Canlarım, kanlarım, Latif Can Doğan, Ercan Doğan, kıymetli kardeşim, Medet Doğan, Aydın Bıçakçı, Zafer Arslan, Namı Der, Canik, Doğuş Erdoğan, Zindan, Ercan Doğan, Fırat Doğan, Resul Kartal, Erhan Karataş, Erdal Karataş, Serdal Karataş, Selçuk Güven, yeğenim Poyraz Sayacı, Orhan Kaya, Bilal Çetin Bey, Yabanko, Apo, Muhammed Güneş'e ihanet eden üşüdüğü günü beklesin, istisnalar hariç herkese selam olsun. Bu şarkı canlarım kanlarıma armağan olsun. Ali Nurşani'den canımızı yakanlar. Elbet bir gün sizleri seven Reis İnanç Doğan. Selamünaleyküm Murat abi. Ben Berşan Doğan, namı der Hafız. Aleykümselam Berşan kardeşim. Can dostum Latif Can Doğan, ciğerim Ercan Doğan, kıymetli dostlarım, kardeşlerim, Medet Doğan, Aydın Bıçakçı, Zafer Arslan, namı der Canik, Doğuş Erdoğan kardeşim, Zindan Ercan Doğan, Fırat Doğan, Ercan Doğan, Resul Kartal, Erhan Karataş, Erdal Karataş, Serdal Karataş, Selçuk Güren, yeğenim Poyraz Sayacı, Orhan Kaya, Bilal Çetin ve Yabanko, Apo ve Muhammed. Başı karlı bir dağ değiliz belki ama bir adımla da geçilecek tepi hiç değiliz. İstisnalar hariç herkese selam ediyorum. Elbet bir gün sizleri seven Berşan Doğan Hafız. Selamünaleyküm Murat abi. Ben Baran Doğan. Aleykümselam Baran kardeşim. Menemen'de yatmakta olan can amcam Latif Can Doğan ve can kardeşim Ercan Doğan. Sabır dolu günler, umut dolu yarınlar iki gözlerim. Başka hapishanelerde yatmakta olan Yasin Akça iki gözüm. Bilal Çetin, Zübeyir, Oğuz Mustafa, Göktaş, Medet Doğan, Yabanko, Apo, Doğuş Erdoğan. Yedi başta ejderha olsanız inan bize fark etmez. Özgür yarınlarda görüşmek dileğiyle. Sizleri seven can yoldaş Baran Doğan.

Selamünaleyküm Murat abi. Ben T3C5'ten Anıl Öztürk. Aleykümselam Anıl kardeşim. Başta kadar birliği yaptığım kardeşlerim Kaleli, Emir, Acar, İzzetcan hiç yorulmazlar. Arda Çalışkan yani Yeşil Örtlü Domdom. Eyüphan Bozkurt yani Gedizli, Eyo Arda Koğuş, Arda Koğuya ve eski koğuşundaki iki gözüm Yunus Emre kardeşime başta olmak üzere Pala, Önder'e, Mert, Hep Tepe ve İnan Çözek'e değeri arz eden başka kurumlarda yatan suç ortaklarım Koray Harman yani KH'ye ve Belkaya ve kader birliği yaptıkları Şahin Engin'e selamlarım Bakidir. Selamünaleyküm Murat abi. Ben Şakran T3C5'ten Yusuf Doğru. Aleykümselam Yusuf kardeşim. İçinde bulunduğumuz zindanı saraya çeviren öncelikle Çiğlili Anıl Öztürk ve Kaleli Emre Acar kardeşlerim olmak üzere akabinde Arda Çalışkan yani Yeşil Yurtlu Domdom, Gedizli Eyüp Bozkurt, Adnan Baysal, Ahmet Dalgıçer, Emre Ay, Eren Tezveren, Can Peker kardeşlerime selamlarım Bakidir Eyüphan'dan. Bu şehirde insan bitmiş şarkısı bu derdi canlara armağan olsun. Selamünaleyküm Murat abi. Ben T3C5'ten Anıl Öztürk. Aleykümselam Anıl kardeşim. Başta kadar birliği yaptığım kardeşlerim Kaleli, Emir, Acar, İzzetcan hiç yorulmazlar. Arda Çalışkan yani Yeşilörtlü Domdom, Eyüphan Bozkurt yani Gedizli, Eyo, Arda Koğuya ve eski koğuşundaki iki gözüm Yunus Emre kardeşime başta olmak üzere Pala, Önder'e, Mert, Hep Tepe ve İnan Özek'e, İnanç Özek değeri arz eden başka kurumlarda olan suç ortaklarım Koray Harman yani KH'ye, Berkay'a ve kader birliği yaptıkları Şahin Engin'e selamlarım Bakidir'im. Selamünaleyküm Murat abi. Ben Şakran T3C5'ten Yusuf Doğru. Aleykümselam Yusuf kardeşim. İçinde bulunduğumuz zindanı saraya çeviren öncelikle Çiğlili Anıl Öztürk ve Kaleli Emre Acar kardeşlerim olmak üzere akabinde Arda Çalışkan yani Yeşilörtlü Domdom, Gedizli Eyüp Bozkurt, Adnan Baysal, Ahmet Dalgıçer, Emre Ay, Eren Tezveren, Can Peker kardeşlerime selamlarım Bakidir Eyüp Han'dan. Bu şehirde insan bitmiş şarkısı bu derdi canlara armağan olsun. Selamünaleyküm Murat abi. T4B10'dan maşallah Tez Korkmaz. Aleykümselam maşo kardeşim. Koğuşumda kader birliği yaptım dostum. Bir o kadar da değerli Ahmet Karakaş onun nazarında. Vedat adı güzel Nurullah Arpacı. Fatih İnce, Recep Akbulut, Yavuzhan İşcan, Adem, Meto, Cevdet, Çevik, Hasan Özyaşin, Yakup Işık, Serhat, Sercan, Mernekli, Batuhan Akkaya, Ahmet Orman, Ege Karakaya, Arda Saylık. Aynı kurumda bulundum amca oğlum Halil Tez Korkmaz'a da selam olsun. Söz bu dünyadaki en ağır yük iyi niyet ve iyiliktir. Çünkü sonu hep ihanettir ve nankörlükle ödenir maşo. Selamünaleyküm Murat abi değerli amcam Murat Bingöl. Ben T4B10'dan Aslan Yiğen'in Ahmet Karakaş'ı aleykümselam Ahmet'im. Sağ ol gözlerinden öpüyorum. Koğuşumuzun adaletini sağlayan aslan dostum maşallah Tez Korkmaz başta olmak üzere Vedat adı güzel Nurullah Arpacı, Fatih İnce, Recep Akbulut, Yavuzcan, İşcan, Adem, Meto, Hasan Özyaşin, Yakup Işık, Serhat ve Sercan Mernekli, Batuhan Akkaya, Ahmet Orman, Ege Karakaya, Arda Saylık, abisi Yusuf Saylık, Burak Yeşilbaş, açıkta olan amca oğlum Emrah Karakaş, ağrı açıkta olan amcamın oğlu Engin Karakaş, gurbet hapishanelerinde olan amcamın oğlu Murat Karakaş, Oğuzhan Beşkaya, T2'de olan Gökhan Doğan ve ismini sayamadığım Çamkule çocuklarına benden 1000 selam olsun. Tüm mahalle çocuklarıma da ayrıca selamlar olsun. Ben Ahmet Karakaş. Selamünaleyküm Murat abi. Ben T1A16'dan Enes Efe. Aleykümselam Enes kardeşim. Kader birliği yaptım dostlarım Sergen Temel, Şehmus Bayraktar, Osman Temel, Samet Akşit, Batuhan Çalıkuşu, Berk Şahin, Ali Küçükcan abilerim, Gündoğan Doğan, Orhan Işıksoy değerli kardeşlerim, Baran Aykut, Yiğit Bozbey, kan bağımız olmasa da can bağımız olan Aslan kardeşim, Poyraz Sayıcı'ya selam olsun, bizim şansa ihtiyacımız yok, şansa ihtiyacı olanlara bol şanslar, çalan tüm güzel şarkılar dostlarım Sergen Temel, Şehmus Bayraktar, Osman Temel'e armağan olsun, ben Enes Efe. Murat abi ben T1A16'dan Enes Efe, A10'da yatmakta olan abim Kadir Has Ateş dostlarım Ahmetcan Özdemir, Ozan Birsin, Onur Özdemir,

0: Ozan Yılmaz ve C11'de yatmakta olan abilerin Faik Temizci, Şehit Oral, dostlarım Hazar İsmail Atabay, Mehmet Durak, Muhammed Ali Nergis, Semih Aslan, Alperen Köksal ve can kardeşim Arda Yıldırım, C16'da olan abim Mehmet Akgül yani Külli. Son olarak A14'te yatmakta olan dostum Hacı İbrahim Taşıyan'a bin selam olsun. Murat Abu Canlara Adanalı Ayhan'dan Ateş Olur Yanarım şarkısı armağan olsun. Ben Enes Efe. Ben T1 A16'dan Şehmus Bayraktar. Kader birliği yaptım abilerim Gündoğan Doğan, Orhan Işıksoy, Osman Temel, Aslan dostlarım Sergen Temel, Enes Efe, Poyraz Sayacı, Samet Akşit, Batuhan Çalıkuşu, Abdi Nadaş, Salih Güreler, Tevfik Kalkan, Serhat Kutay, Boran Gören, Baran Aykut Berk, Şahin Ali Küçük, Yiğit Bozbey, farklı koğuşlarda olan Reber Hacıoğlu, Mehmet Ali Alak, Nurullah Tar yani Hacıko, farklı kurumlarda olan Can abilerim, Yusuf Kaymaz, Umut Akkuş, Ruhat ve Kadir Üstünde, benim için değerli olan kardeşim Deniz Arda Tosun'a selam olsun, sabır kılıcınız, doğacak güneş umudunuz olsun, aslan olsun Enes Efe Gazapizm'den Dayan şarkısı armağan olsun. Ben Şehmus Bayraktar.
1: Harun Tardus sponsorluğunda Murat'la Gönülden Gönüle devam edecek.

Selamünaleyküm Murat abi, ben Menemen B8 koğuşunda yatmakta olan Gediz'den Berkay Kaya. Aleykümselam Berkay kardeşim. Buradan başta Can abim Polat Küleş olmak üzere Okan Küleş, Bayraklı'dan İzzet Cangül, Yunus Emre Kızıl, Altun Hüseyin, Ayvaz Orhan, Uzunova Mami, Varlı Can dostum, Suç Ortam, Kadir Demir, farklı kurumlarda bulunan Tolga Acar, Güven Kılıç, Sidar Deniz, Osman Kırcal, Hasan Vurgun, Baran Altında, Doğukan Akdemir, Okan Kıyak. İsmini saydım bu derlere, selamlarım Bakidir Murat abi, Eyüphan ve Cansever'den. Seni bu alemde kim tanımaz ki şarkısı derdi dostlara armağan olsun. Ben Gediz'den Berkay Kaya. Selamünaleyküm Murat abi. Menemen B8 koğuşuna yatmakta olan Bayraklı'dan İzzet Can Gül, yani İzoke. Aleykümselam İzzet Can kardeşim. Başta aynı koğuşta kadar birliği yaptım. Gediz'den Berkay Kaya, Hüseyin Ayvaz, Yunus Emre Kızıl Altun, Paşataş'tan Mevlüt Çetinbaş. Farklı koğuşlarda bulunan başta Suç Ortam, Canberk Aksu, Buca'dan Mevlüt Kalender, Limontepe'den Fatih Karataş, Altay Spor'dan Serkan Ateşi ve akabinde diğer kurumlarda bulunan baştaki gözüm Orçun Akar, Oğuzhan Akar, Alican Ceylan, Enis Küçük Kalpa Çiçek, Emoş, Okan Efe, bu isimlerini zikrettiğim abi ve dostlarıma selamlarım Bakidir. Ben Bayraklı'dan İzzet Çangül, yani İzoke, sıradaki çalan şarkılar şerefli atan tüm dostlara armağandır. Selamünaleyküm, aleykümselam. Ben T2C1'den Diyarbakırlı Mustafa Fidan. Öncelikle koğuşumuzun adaletini sağlayan Dadaş Furkan Özlem ve Bengin Orhan olmak üzere akabinde koğuşumuzun derdileri Samet Kır, Turgut Tokçan, Metin Büyükcan, Ömer Yorulmaz, Batuhan Karanfil, Derviş Uzun Maraz, Sedat Salman, Ölümsüz Uygar Tüfekçi, Profesyonel İzmir Çocuğu Emre Tomruk, Tenekeli'den Elmas Toprak, Dağ Sokakların Çocuğu Aliço, Murtake'den Çetin Ayçiçek, Serkan Keskin, Berk Tuncay, Zübeyir Aküzüm, Çimentepe'den Hacı Tunçlar, Samet Öztunç, yani Sarı Burak Özkul, Damlacık'tan Ağrılı Keki, Mehmet Emin, İlim bu derlere canı gönülden selam olsun. Gece bir söz, benim aslan kardeşim Dadaş Furkan Özen der ki herkes çete ya da mafya olabilir ama kabadayı asla. Selamünaleyküm Murat abi, ben Bornova'dan Turgut Tokçan. Aleykümselam Turgut kardeşim. Öncelikle koğuşumuzun derleri olan Dadaş Furkan Özen abim ve Bengin Orhan abim olmak üzere kader birliği yaptım kardeşlerim. Samet Kır, Batuhan Karanfil, Ömer Yorulmaz, Karşıyakalı Profesyonel İzmir Çocuğu Emre Tomruk. Abim devamında Sercan Keskin, Burak Özkul, Metin Büyükcan, Derviş Uzun, Berk Tuncay, Tenekele'nin Gülü Elmas, Toprak Dağ Sokak Çocuğu Aliço, Murtake'den Çetin Ayçiçek, Diyarbakırlı Mustafa Fidan, amcam Yamanlardan, Ölümsüzlerden Uygar Tüfekçi ve Samet Öztunç, yani Sarı kardeşim, Çimentepe'li Hacı Tunçlar, Damlacık'tan Ağrılı Keki, yani Mehmet Emin, ilim bu derlere selam olsun Murat abi. Benden Can abim, Bengin Orhan, Ahmet Kaya'dan Ölürüm kardeş şarkısı armağan ediyorum. Ayrıca ayrı kurumda bulundum dostum Kubilay Çağlar'a. T3C15'te bulunan Can abim İrfan, Gülcan, T4C8'de bulunan kuzenim Miraç Tanhan'a selam olsun. Ben T2C1'den Bucalı Maraz Sedat Salman, başta koğuşumuzun adaletini sağlayan derli abilerim Dadaş Furkan Özen, Bengin Orhan, birlikte kader birliği yaptım canım abim Gediz Yukarı Mahalleden Samet Kır dostum, Samet Öztunç, Tenekeli'den Elmas Toprak'la Metin Büyükcan, Sokakların Çocuğu Aliço, Murtake'den Çetin Ayçiçek, Uygar Tüfekçi, Zübeyir Akyüzüm, Aslandayım, Diyarbakırlı Mustafa Fidan, Damlacıklı Keke, Emin İlin, Batuhan Karanfili ayrıca. 3 nolda bulunan derlilerim Azat Başboğa, Ogir Oktay, Ergül Gülfidan, Barış Kazan, derli abim Şahin Engin ve Mustafa Uslu'ya selam olsun. Gece Samet Kır abimin sözüyle bitirmek istiyorum. Yola çıktıklarını yolda bulduklarına değişirsen hem yolunu hem dostunu kaybedersin. Selamünaleyküm, aleykümselam. Ben TKC1'den Bornovalı Batuhan Karanfil. Öncelikle koğuşumuza bize can olup abilik yapan abilerim Dadaş Furkan Özen ve Bengin Orhan olmak üzere. Koğuşumuzun diğer derleri Gediz'den Samet Kır, Bornova'dan Turgut Tokçan, Manisa'dan Ömer Yorulmaz, Ölümsüz Uygar Tüfekçi, Maraz Sedat Salman, Burak Özkul, Emre Tomruk, Berk Tuncay, Derviş Uzun, Samet Öztunç, yani Sarı, Sercan Keskin, Zübeyir Akyüzüm, Tenekeli'den Metin Büyükcan, Tepecik'ten Elmas Toprak'ta Sokak Çocuğu Aliço, Murtake'den Çeto, Muhittin Üner, Mustafa Fidan, Damlacıklı Keke ve diğer koğuşlarda bulunan Aslan abim Şahin Engin, Mustafa Uslar, Serkan Yılmaz, Yunus Turan, bütün kader mahkumlarına selam olsun. Gece Turgut Tokçan abimin sözü, dostu Allah olanın hasmı firavun olsa fark etmez, yarına kalır yanına kalmaz Murat abi, Aslan abilerim Dadaş Furkan Özen ve Bengin Orhan'a Müslüm Gürses'ten Zindanım Olur Geceler şarkısı armağan olsun. Ben T2C1'den Çamlıkuleli Samet Öztunç, yani Sarı. Öncelikle bize burada liderlik yapan aslan dayılarım Dadaş Furkan Özen, Bengin Orhan olmak üzere akabinde derli abi kardeşlerim Gediz Yukarı Mahalleden Samet Kır, Bornova'dan Turgut Tokçan, Batuhan Karanfil, Ömer Yorulmaz, Zübeyir Akyüzüm, Emre Tomruk,
Berk Tuncay, Burak Özkul, canım kardeşim Maral Sedat, Salman Tenekeli'den solistimiz Metin, Büyükçan Tepecik'ten canım abim Elmas Toprak'ta sokak çocuğu Ali Çomur Takeli, Çetin Ayçiçek, Diyarbakırlı Mustafa Fidan, Derviş Uzun, Ölümsüz Uygar Tüfekçi, Sercan Keskin, diğer kurumlarda bulunan canların Bucalı, Sansar ve Ömer Küçükçü'ye bin selam olsun. Gece bir söz bırakmak istiyorum. Dadaş Furkan Özen dayım der ki yalan yanlışı yanlışla ihaneti getirir. Sizi menfaatsiz seven kardeşleriniz Samet Öztunç yani Sarı.

0: Harun Tarduş sponsorluğunda Murat'la Gönülden Gönüle devam edecek.
1: Selamünaleyküm Murat abi, ben TKCB'den Gümüş Balalı Derviş Uzun yani Devu, aleyküm selam derviş kardeşim. Öncelikle burada bize liderlik yapan Aslan abilerim, Dadaş Furkan Özen ve Bengin Orhan olmak üzere akabinde Aslan abilerim ve kardeşlerim. Samet Kır, Turgut Tokçan, Batuhan Karanfil, Ömer Yorulmaz, Samet Önsuş yani Sarı, Burak Özkul, Maraz Sedat Salman, Emre Tomruk, Berk Tuncay, Ölümsüz Uygar Tüfekçi, Sercan Keskin, Muhittin Üner, Tenekeli'den Metin Büyükçan, Tepecik'ten Elmas, Toprak'ta Sokak Çocuğu, Ali Çomurtake'den Çetin Ayçiçek, Diyarbakırlı Mustafa Fidan, Çimentepe'li Hacı Tunçlar ve burada cezalara meydan okuyan Çeşme'nin hakkını veren Aslan amcam, Ömer Uzun Suç ortaklarım, Serkan Güzel, Umutcan Ünsal, Gümüşbalalı ve Çeşme sokaklarına selam olsun. Gece bir söz. Bizim en fazla güneşimizi kısıtlayabilirler ama gülüşlerimizi asla. Murat Abu Canlar Amerika'dan Kirvem Gene Bela şarkısı armağan olsun. Selamünaleyküm, aleykümselam. Ben TKCB'den Cengiz Hanlı, Sercan Keskin, öncelikle koğuşumuzun aslan lideri Dadaş Furkan Özen ve Bengin Orhan başta olmak üzere akabinde koğuşumuzdaki değerli abi kardeşlerim, Bornova'dan Turgut Tokçan, Samet Kır, Batuhan Karanfil, Ömer Yorulmaz, Mustafa Fidan, Derviş Uzun, Burak Özkul, Samet Önsuş yani Sarım Maras, Sedat Salman, Emre Tomruk, Berk Tuncay, Uygar Tüfekçi, Tenekeli'den Metin Büyükçan, Tepecik'ten Elmas, Toprak'ta Sokak Çocuğu, Ali Çomurtake'den Çetin Ayçiçek ve diğer kurumlarda bulunan Celal Çetin ve tüm Bayraklı çocuklarına selam olsun. Aslan abim Dadaş Furkan Özen'e Azar Baba'dan Alıştım şarkısı armağan ediyorum. Gecede bir söz, ayak herkeste var, sen namınla yürü. Ben TKCB'den Torbalı'dan Zübeyir Aküzüm yani Zaza, öncelikle koğuşumuzda bize liderlik yapan Dadaş Furkan Özen ve Bengin Orhan olmak üzere akabinde abilerim, kardeşlerim Samet Kır, Turgut Tokçan, Ömer Yorulmaz, Çamlı Kuleli, Samet Önsöç, Batuhan Karanfil, Hakan Doruk, Elmas Topraklar, Sokakların Çocuğu, Ali Çom, Maraz Sedat Salman, Hacı Tunçlar, Derviş Uzun, Mustafa Fidan, Kekke Mehmet, Meydancılar Kralı Zafer, Profesyonel İzmir Çocuğu, Emre Tomruk, Ölümsüz Uygar Tüfekçi, Berk Tuncay, Metin Büyükçan ve diğer koğuşlarda bulunan dostum Ali Değer'e, İsa Yıldız sana, Mehmet Altıntaş'a selam olsun. Gece bizim için geçerli bir söz. Dadaş Furkan Özen abim der ki herkes çete ya da mafya olabilir ama kabadayı asla. Allah öğütten yeşil gözler tüm kader mahkumlarına armağan olsun. Selamünaleyküm, aleykümselam. Ben TKCB'den Berk Tunca yani Pikachu. Öncelikle saygıdeğer koğuş kralı Dadaş Furkan Özen ve Bengin Orhan olmak üzere akabinde kader birliği yaptım. Abilerim, kardeşlerim, Profesyonel İzmir Çocuğu Emre Tomruk, canım kardeşim Samet Kır, değerli dostum Turgut Tokçan, kıymetli roman solistimiz Metin Büyükcan, Ömer Yorulmaz, Çamlı Kuleli, Sarı Semat Öztürk, Batuhan Karanfil, Derviş Uzun yani Debo, Ölümsüz Uygar Tüfekçi, Tenekeli'den Elmas Toprak'ta, Çimentepe'den Hakan Doruk, Hacı Tunçlara selam olsun. Ayrıca kadın kapalıda yatan değerli eşim Ayla Özyurt Sel'e de selam olsun. Biz seninle sadece mutlulukta değil, mutsuzlukta da Allah'ın izniyle bir ömür boyu beraberiz. Seni seviyorum Bebeto. En derdime Müslüm Gürses'ten Kal Benimle şarkısını armağan ediyorum. Lider FM'in değerli sunucusu Murat Bingöl abim, ben Gediz Yukarı Mahalleden Samet Kır, aleyküm selam Samet, sağ ol kardeşim benim. Burada birlikte kader birliği yaptım, yakışıklı abilerim Dadaş Furkan Özen ve Bengin Orhan çokça selam olsun. Ayrıca farklı koğuşlarda ve kurumlarda bulunan yakışıklı abim Şahin Engin ve Mustafa Uslar, Emircan Kılıç, can dostum Sefa Haral, aslan abilerim Özgür Işık, Abdi Çelik, Kasım Demirci, sonrasında mahalle çocuklarım olan Baran Savur, Kadir Yılmaz, Kerem Gülçin, Furkan Yüksel, Halil Gülçin'e çokça selam olsun. Ve kadın kapalda bulunan kız kardeşim Sılam'a gözlerinden öpüyorum. Murat Abu Canlar Ahmet Kaya'dan Nedir Bu Başımdaki Felaket şarkısı armağan ediyorum.
0: Harun Tarduş sponsorluğunda Murat'la Gönülden Gönüle devam et.

Ben iki nolu C1'den Gediz Yukarı mahalleden Samet Kırbaş'ta kader birliği yaptım. Koğuşun adaletini sağlayan aslanlar aslanı canım abilerim Dadaş Furkan Özlem ve Bengin Orhan olmak üzere akabinde aslanım mahalle çocuklarım olan Sarı Samet Öztunç, Sedat Salman abim, Emre Tomruk, Ömer Yorulmaz, Turgut Tokçan Ölümsüz, Uygar Tüfekçi, Batuhan Karanfil, Metin Büyükcan, Elmas Toprak'ta, Sokak Çocuğu Aliço, Murtakeden Çeto, Derviş Uzun'a çok çok selam olsun. Ayrıca T2, C2'de bulunan aslan abim Şahin Engin ve Mustafa Uslu'ya T2 A19'da bulunan can dostum Sefa Haral'a selam olsun. Murat abi senden isteğim Dadaş Furkan Özen abime Yusuf Hayal oğlunu ben deliyim şiiri armağan olsun. Selamünaleyküm Murat abi, ben T2 C1'den Muhittin Üner, aleykümselam Muhittin kardeşim. Başta koğuşumuzun adil insanları Dadaş Furkan Özen ve Bengin Orhan, akabinde Elmas Toprak'ta, Tenekeli'den değerli abimiz Kimsesizlerin babası Aliço. Koğuşumuzun değerlisi Ümit Mankır, Gazi Emir'den Devrim, Özer Bucalı, Maraz Sedat, Gediz Yukarı Mahalleden Samet Kır. Murtaken'in değerlisi Çetin Ayçiçek, Bornova'dan Turgut Tokçam. Berberimiz Samet Öztunç, Tepecik'ten Kral Metin Büyükcan, değerli abimiz Gamsız Taner, Torbalı'dan Zübeyir Aküzüm yani Zaza, Manisa'dan Ömer Yorulmaz, Kadın Kapalı Beyki'de yatmakta olan Elmas abimizin değerli eşim Meltem Toprak'a da selam eder. Geceyi Ümit Mankır'ın sözüyle bitirmek istiyorum. Sevgi kutsaldır, yokluğunda sevebilmekse her şeyden kutsaldır. Hiç olmadan verebilmek, bir gün eksilmeden hep sevebilmek tüm kalbimle. Selamünaleyküm Murat abi, ben Tenekeli'den sokak çocuğu Aliço, aleykümselam Aliço kardeşim. Başta koğuşumuzun adil insanları Dadaş Furkan Özen ve Bengin Orhan olmak üzere akabinde soframda, kalbimde ve kader birliğinde önem arz eden derdim Elmas Toprak'la beraberimizde bize burada kardeş olan Murtakeli emanetim olan Çetin Ayçiçek, koğuşumuzun değerli abim Ümit Mankır, Muhittin Üner ve kader birliği yaptığım kardeşlerim Sedat Salman, Samet Kır, Devrim, Özler bin selam olsun. Bornova'dan Turgut Tokçan, ayrıca Kadın Kapalı'da bulunan değerli yengem Meltem Toprak'ta, Özbacım kadar sevdiğim Sakiye, Şahin, Belgin, Durak, Candan, Baba Çöz olmak üzere geceyi bir sözle kapatmak istiyorum. Güçlü olmak kolaydır, zor olan adil olmaktır. Ben bir haktan bir de haksız olmaktan korkarım. Selamünaleyküm Murat abi, ben T2 C1'den Bucalı Sedat Salman, aleykümselam Sedat kardeşim. Başta canım abilerim Dadaş Furkan Özen ve Bengin Orhan olmak üzere akabinde aslan abim Gedizli Samet Kır. Torbalı'dan Zübeyir Akgüzüm, iki gözüm mahalle çocuğum Samet Öztunç, bana her koşulda destek olan kral abim Elmas Toprak'ta, Aliço, Ümit Bankır dostum Murtakeli, Çetin Ayçiçek, Muhittin Üner, ayrıca 4 nolda bulunan dostlarım Koppu ve Baran, Savra bin selam olsun. Kadın Kapalı'da bulunan kıymetli abimin eşim Meltem Toprak'ta selam olsun. Gece Elmas abimin sözüyle bitiriyorum. Bizler hapishane korkusuyla fikir değiştirecek insanlar değiliz. Bizi bu zamana kadar anlamamak koca bir aptallık. Zindanı kabul ederiz, zilleti asla. Sizi seven kardeşiniz Maraz. Murat abi bu derlere Enver Yılmaz'dan deli gibiyim. Çalarsan sevinirim. Ben T2 C1'den Elmas Toprak'ta, Kadın Kapalı B2'de icret etmiş olan değerli eşim, benim gönlümün sultanı Meltem Toprak'ta. Şartlar koşullar ne olursa olsun ona kayıtsız şartsız aşık olan ben. Akabinde koğuşumuzun liderleri ve de benim dostlarım Dadaş Furkan Özen, Bengin Orhan, Suç Ortam, Yemek Ortam kardeşim, Sokakların Çocuğu Aliço, Murtaken'in Asi ve Yaramaz Çocuğu, Çetin Ayçiçek, soframızın derlisi Ümit Mankır, Çukur'un Kralı Muhittin Üner yani Mükelen, Jelo, Mahalle Büyüm, Gamsız Taner, canımız Metin Büyükcan, Devrim Özer, Manisalı Kiraz Baronu, Ömer Yorulmaz, Yukarı Mahalleden Samet Kır, Samet Önsuç, Torbalı'dan Zübeyir Aküzüm, Bornova'dan Turgut Tokçan, beni her şartta benden kardeşini esirgemeyen Bucalı Maraz Sedat Salman, gece Çetin Ayçiçek'in sözüyle kapatmak isterim. Bizi mert insanlara sor, namert kendi gibi bilir.

0: Harun Tarduş sponsorluğunda Murat'la Gönülden Gönüle devam ediyor.
1: Selamünaleyküm, aleyküm selam. Ben TKC1'den Dadaş Furkan Özhan. Öncelikle bana bu beton mezarlıkta yoldaşlık yapan aslan kardeşim Bengin Orhan ve Samet Kır başta olmak üzere akabinde bana koğuşunuzda abilik ve kardeşlik yapan Emre Tomruk, Batuhan Karanfil, Ömer Yorulmaz, Metin Büyükcan, Turgut Tokcan, Samet Öztunç, Uygar Tüfekçi, Elmas Toprak'la Ali Sokakların Çocuğu, Çetin Ayçiçek, ayrıca TQC2'de yatan canını yediğim aslan kardeşim Sarı Şahin Engin ve Mustafa Uslara ve bu kurumdaki ilk dostum Bilek Cumali, kadın kapalıda yatan yeğenim Sılama, yengem Ayla Özyurt Sele, yani Berk abimin derlisine canı gönülden selam olsun. Şakran'da yatan tüm Erzurumlu abilere ve kardeşlerime de selamlar olsun. Selamünaleyküm Murat abi, ben Murtak Eri, Çetin Ayçiçek, aleykümselam Çetin kardeşim. Teki C1'den başta koğuşumuzun liderleri Dadaş Burkan Özen ve Bengin Orhan, akabinde Öz abim, sokakların çocuğu Mehmet Ali Özgün, Tepecik Tenekeli'nin kralı abim Elmas Toprak'ta soframızın derleri olan Ümit Bankır Çukur Mahalleden Muhittin Üner, Bucalı Maras, Gediz Yukarı Mahalleden Samet Kır, Samet Öztunç, Turgut Tokcan, Ömer Yorulmaz, Zübeyir Akyüzüm, farklı kurumlarda bulunan dayım Kara Çocuk, Gökmen Sülükçü, amcam Fahri Ayçiçek ve Rıdvan Ayçiçek, canım kadar değer verdim. Kardeşlerim Selman Şahin, Ali Koyuncu, Çetin Çırpı ve bütün Murtakya çocuklarına selam olsun. Ayrıca kadın kapalıda belki koşun olan kral abimin eşi Meltem Toprak da yengeme de bin selam olsun. Selamünaleyküm Murat abi, ben TKC1'den Ümit Bankır, aleykümselam Ümit kardeşim. Başta koğuşumuzun adil insanları Dadaş Furkan Özen ve Bengin Orhan olmak üzere akabinde soframda ve kalbimde kader birliği önem arz eden değerli kardeşlerim sokakların hakimi Mehmet Ali Özgün Tenekeli'den, Elmas Toprak'ta Murtakeli, Çetin Ayçiçek, Çukur Mahalleden Muhittin Üner, Tepecikli Metin, Büyükcan Turgut, Tokcan, Gamsız Taner, Gediz Yukarı Mahalleden Samet Kır, Maras Sedat, Manisalı Ömer Yorulmaz, aynı zamanda kadın kapalıda yatmakta olan Meltem Toprak'ta yengemize de selamlar olsun. Selamünaleyküm, ben Güzeltepe'den Sabrican, aleykümselam Sabri kardeşim. T4'te 13 koşuna kadar birliği yaptım. Başta kıymetli büyüm Umut Tür olmak üzere akabinde değerli abi kardeşlerim Aykut Sarı, Agit Özkan, Görkem Şambal, Hüseyin Kürgen, Özgür Uyanık, Ayhan Eres, Efe Güldüz, Emirhan Yula, Furkan Yanık, Enes Özen, Onur Aydoğan, Özgür Geçtirtmez, Mervan Demircan, Murat Kaymaz, Fikret Dost, Batuhan Çilli, Emircan Aydın ve başka kurumlarda yatmakta olan Baran Berşe, Ege Ürkmez, Musa Görür kardeşime bin selam olsun. Sahnelerin bedelini seneler öder. Ben Bayraklı'dan Mervan Demircan, T4A13'te kader birliği yaptım. Başta aslandayım Umut Tür olmak üzere akabinde abi kardeşlerim Aykut Sarı, Ayit Özkan, Görkem Şambal, Hüseyin Kürgen, Özgür Oyanık, Murat Kaymaz, Ayhan Erez, Efe Gündüz, Emirhan Yula, Furkan Yanık, Sabrican Görür, Enes Özen, Onur Aydoğan, Özgür Geçtirtmez, Fikret Dost, Batuhan Çinli, Emircan Aydın ve başka kurumlarda yatmakta olan abilerim Emre Demircan, Kadir Demircan, Osman Elçi, Sait Saymaz selam ediyorum. Tekin olmayan sokaklardan üstün biziz. Selamünaleyküm, aleykümselam Gültepe'li Efe Güldüz, T4A13 koğuşuna kadar birliği yaptım. Başta

0: debüyüm Umut Tür olmak üzere. Akabinde abi kardeşlerim Aykut Sarı, Agit Özkan, Görkem Şambal, Özgür Uyanık, Hüseyin Kürgen, Serhat Ceylan, Murat Kaymaz, Sabrican Görür, Emircan Yüler, Onur Aydan, Mervan Demircan, Özgür Geçtirtmez, Furkan Yanık, Canım Kanım Yoldaşım Ayhan Eriz, İki Gözüm Aslan Dostum Enes Özen ve farklı koğuşta kurumlarda bulunan abilerim, abisi Yıldırım Berkan Güneş'e. Ben Gültepe'li Efe Güldüz, T4A13 koğuşunda. Akabinde kıymetli abi kardeşlerim Serdar Çelik, Murat Çelik, Yusuf Gülçin, Ahmet Gülçin, Hasan Peküçük, Baran Çelik, Aydın Bıçakçı, Fikret Dost, Batuhan Çilli, Emre Tek, Doğan, ismini saydım bu derlere ve istisnalar hariç bizi tanıyan herkese selamlar olsun.
1: Harun Tarduş sponsorluğunda Murat'la Gönülden Gönüle devam ediyor.

0: ST1 B3 koğuşundan Volkan Kızılyel ve Keko Fırat Öztaşdelen, başta Erdal Talip ve Kamuran Ülker olmak üzere Hasan Saltan, Koko Muharrem, Aras Süleyman, Engin, Serhat Çevik, Baran Berşe, Arda Ceylan, Zübeyir Oğuz Mertcan, Yücel Tevfik Aydın, Mehmet Bozkurt ve Foça açık cezaevinde olan abim Keko Murat Öztaşdelen'e kucak dolusu sevgiler ve saygılar. Biz T1 B3 koğuşundan Volkan Kızılyel ve Keko Fırat Öztaşdelen, bizim için değerli olan canlara selam göndermek istiyoruz. Başta Şehmus ve Fırat Gizgin olmak üzere Kemik Erdal Yıldırım, Doktor Zeki ve Kamuran Kaya Berkan, Zengin Şahin Özçelik, Burak Karabaş, Roşat Demir, Tansel Ülgü, Kurtuluş Şakarlı, Ali Arap Aslan, Pitbull, Mithat, Ferhat Turgay, Onur Önder, Hüseyin Taşdelen, Ercan Ekin, Arman Eletoz, Muhammed Altunpak Bayraklı, Demirhan ve son olarak Aydın Çin'e sevke giden ağdayım Taşkın Eletoz'a kucak dolusu sevgiler ve saygılar. T1 B3 koğuşundan Volkan Kızılyel ve Keko Fırat Öztaşdelen, burada aynı kaderi paylaştığımız canlara selam göndermek istiyoruz. Başta Umut Fırat ve Yasin Akçay olmak üzere Bilal Çetin, Diyarbakırlı Polat Yalçın, Hikmet Çayvaz, Sedat Başarır, Merçen Egemen Gürbulak, Ramazan Çetin, Doğukan Dönmez, Burak Kılıç, bu gece çalan tüm Kürtçe şarkılar, bu isimlerini saydım canlara gelsin, sana da selam olsun. Lider FM'in kralı Murat Bingöl abim, estağfurullah kardeşlerim, aleyküm selam Volkan ve Fırat kardeşlerim. T1 B3 koğuşundan Volkan Kızılyel ve Keko Fırat Öztaşdelen, buradan dost abi kardeşlere selam göndermek istiyoruz. Başta can dostum Harun Tarduş olmak üzere Ayhan Öğüt, Ömer Faruk Yıldırım, Nurullah Üskan, Hüseyin Taşpınar, Uğur Savcı, Yakup Yoldaş Öztürk, Bozo Şahin, bu kardeş ve dostlarıma çokça selam eder, özgürlük sofralarında buluşmak dileğiyle. Ben T1 B3 koğuşundan Diyarbakırlı Polat Yalçın, başta koğuşumuzun adaletini sağlayan Volkan Kızılyel, Keko Fırat Öztaşdelen olmak üzere Yasin Akçay, Umut Fırat Günal, Bilal Çetin, Mert Şan, Zübeyir Oğuz, Doğukan Dönmez, abim Arman Eleptoz ve Samet Özdemir, Emir Özdemir, İbrahim Özdemir, Enis Özdemir, Umut Fırat Günal, abimin derleri Furkan Günal ve Cem Güler'e bin selam olsun. Son olarak Aydın Çin'e sevke giden ağdayım Taşkın Eleptoz'un ellerinden öper. Gönülden selam ediyorum. Her söylediğim bir söz özentilik yaratıyorsa ne mutlu bana, sizleri seven Diyarbakırlı Polat Yalçın. Ben T1 B3 koğuşundan Bilal Çetin, başta koğuşumuzun adaletini sağlayan Volkan Kızılyel ve Keko Fırat Öztaşdelen olmak üzere Yasin Akçay, Umut Fırat, Diyarbakırlı Polat Yalçın, Mert Şen, Zübeyir Oğuz, Doğukan Dönmez, başka kurumlarda bulunan abi kardeşlerimiz Armağan Eleptoz, Ferhat Aslan, Mert Ekin Kahraman, Fırat Çelenk, Abbas Geyik, Doğukan Erdoğan, Polat Denerli, bu canlara bin selam olsun. Sizleri seven kardeşiniz Bilal Çetin. Ben T2C7'den Hamza Gelitekin, başta amcam İbrahim, Yurteli Kadir, Yurteli Bekes, Murat Özel, Gazi Yaşar, Tugay, Şükrü Yaylacık, Aykut Avcı, Özkan Özdemirli, Mertcan Manaf, Sergen İçmez, Doğan Karagöz, Onur Tezcan, Semih Arslan, bugün çalan güzel şarkılar bu derlere armağan olsun. Cesurun bakışı korkan kılıcından keskindir. Ben T2C7'den Kadir Yurteli, aslan babam İbrahim Yurteli, dostum Bekes Murat Özel, B18'de olan dostum Ozan Dahan, bu canlar Ahmet Kaya'dan Karayazlı şarkısı armağan olsun. Ben T2C7'den Bekeş Murat Özel, başta olmak üzere aslan amcam İbrahim Yurteli, can dostum Kadir Yurteli, Doğan Karagöz, Ömer Şahin, Yasin Demir, Mertcan Manav, Özkan Özdemirli, Mertcan Erda, Gazi Yaşar, Turgay, can dostum Kadir Yurteli'ye, Farhat Tunç'tan ah şimdi neredesin armağan olsun. Sizin bu alem dediğiniz çarşının biz sarrafıyız. Bekeş Murat Özel. Ben T2C7'den Ömer Şahin, başta aslan amcam İbrahim Yurteli, abim Kadir Yurteli, Bekeş Murat Özel, Yasin Demir, Doğan Karagöz, Beytullah Maden, Mertcan Erda, Gazi Yaşar, Turgay, Mertcan Manav, Şükrü Yaylacık, aynı kan piste abi kardeş dostlarım aslan abi Ekrem Birlik, can dostum Çınar Birlik, Çınar Deniz Kurt, bu canlara bin selam olsun. Aslan abim Kadir Yurteli, Ferhat Tunç'tan kanmasınlar şarkısı armağan olsun. Selamünaleyküm Murat abi, ben B2 koğuşundan Anıl Vural, aleykümselam Anıl kardeşim, başta koğuşumuzun adaletini sağlayan Hakan Donat abim, Soner Taşoko, Azat Başak, Şahçıyan Kurt, Yavuz Bal, Cihan Bal, Kemal Bal olmak üzere dostlarımız, abilerim Hasan Yücel, Mehmet Yücel, Gökhan Karadaş'a selamlarımız bakidir. Aynı koğuşta bulunan değerli abim Pehlivan, Barış Maltaş, İbrahim Dündar, Bora Kayaklı ve kardeşlerim dostlarıma Berkan İnal, Süleyman Soner, Onur İnci'ye selamlarım bakidir. Ve kadın kapalıda bulunan yengemiz Bahar Dündar'a, İbrahim abime selam ve sevgisini özlemle iletir. Gece sözüm Biz birbirimiz için kendimizi yakmayı göze almışız. Kula kulluk edilmez, güç ve kuvvet yalnızca Allah'a mahsustur. Anıl Vural. Selamünaleyküm Murat kardeşim. Aleykümselam. Ben 4 nolu T tipi cezaevinden İbrahim Dündar, senin aracınla kadın kapalıda yatan eşim, can yoldaşım, hayat arkadaşım Bahar Dündar'a seslenmek istiyorum. Canım eşim, biz neleri gördük, neler yaşadık, Allah'ın izniyle bunu da atlatırız. İki tane aslanımız var, bulutumuz, umutumuz var, güzel günler bizi bekliyor. Sen hiçbir şeye üzülme, ölüm de olsa arkandayım. Bizi kimse yıkamaz Müslüm Gürses'ten O Sevgi Sensin şarkısı. Canımdan çok sevdim eşim Bahar Dündar'a armağan ediyorum. O Sevgi Sensin, İbrahim Dündar.
1: Harun Tarduş sponsorluğunda Murat'la Gönülden Gönüle

0: Selamünaleyküm, aleyküm selam. Ben TKB5 Koç'tan Ümitcan Taşdemir. Aynı ortamı paylaştım. Can kardeşim, Uğur Akbaş, Cesim Baş, Çiko, Gürkan, İlbars, Şeyh Muskur, Sezer Sayım, Süleyman Akan, Eyüp Kaynak, Numan Furkan, Ünal, Yakup İrtak, Kenan Demir, İrfan Terzi, Ünal Çanak, Emrah Yardımcı, Bozo, Kadir Yangına. Bu derdere Canbay Walker'dan Bertaraf şarkısını çalarsanız sevinirim. Adam olmak bir gruba dahil olmak değil, bir duruşa sahip olmaktır. Yamanlardan Koçtu. Selamünaleyküm. Öncelikle Murat abi, ben TKB5 Koç'tan Çiko, Gürkan, aleykümselam Çikom. Benim için derli olan canlara hitaben aynı Koç'ta bulundum. Dost abi kardeşlerim Ümitcan Taşdemir, Cesim Bağ, Kadir Yangın, Namıder, Bozo, Kadir, Süleyman Akan, Şahin Kayguruz, Numan Furkan, Önal, Uğur Akbaş, Kenan Demir, Emrah Çelik, ayrıca TKB7 Koç'ta bulunan Kemal Acar abim, Azat Başak, Mahmut Aygün, Namıder, boksör kardeşim Şah Çiyankur, ayrıca T1'de bulunan dostum İbrahim Bayram, Oktay Özdemir ve son olarak da Menemen'de bulunan abim Kenan Beyaztaş'a bin selam ederim. Saygı insana, sevgi ise kıymet bilene verilir. Bu sözde benden gece armağan olsun. Selamünaleyküm, aleyküm selam. Ben TKB5 Koç'tan Süleyman Akan. Benim için değerli olan abilerim başta olmak üzere Ümitcan Taşdemir, Cesim Bağ, Uğur Akbaş, Sezer Sayın, Fatih Korkmaz, Çiko, Gürkan, Kadir Yangın ve A20 Koğuş'una yatan abim Mafya Sedat Ulu, kardeşlerim Numan Furkan Önal, Yakup İrtak, Mehmet Şengel, Batuhan Şengel, Mışko, Serhat Sayan, Kürşat Akkaya, 4 nolu A19 Koğuş'una yatan canım kardeşim Şeyh Musa Akan'ın da gözlerinden öpüyorum. Bu derlere bin selam olsun. Süleyman Akan. Selamünaleyküm, aleykümselam. Ben TKB5 Koç'tan Yakup İrtak. Benim için değerli olan abi kardeşlerim başta olmak üzere Ümitcan Taşdemir Koçlu, Uğur Akbaş, Gürkan Çiko, Cesim Bas, Süleyman Akan, Şeyh Muskurt, Numan Furkan Önal, Sezer Sayın, Bozo, Kadir Yangın, Fatih Korkmaz ve A18 Koç'una yatan abim Yakup Kaya, Murat Kaya, Kadir Baytur, Hakan Arslan. Bu derlere bin selam ediyorum. Bornova'dan Yakup İrtak. Selamünaleyküm, aleyküm selam. Ben TKB5 Koç'tan Uğur Akbaş. Benim için değerli olan dostum Ümitcan Taşdemir, Cesim Bas, Süleyman Akan, Numan Furkan Önal, Sezer Sayım, Yakup İrtak, Şahin Kayguruz, Fatih Korkmaz, Kadir Yangın, Bozo, Şeyh Muskurt, Mert Yılmaz, 4 nolu A19 Koç'ta yatan kardeşim Şeyh Mus Akan, Çiko Gürkan, İlbars, 3 nolda yatan kardeşim Mışko Serhat Sayan ve son olarak A18'de yatan abim Yakup Kaya, Murat Kaya bin selam ederim. Selamünaleyküm Murat abi, ben TKB5 Koç'tan Numan Furkan Önal, aleykümselam Numan kardeşim. Başta koğuşumda bulunan canlarım Ümitcan Taşdemir, Cesim Bağ, Ünal Çanak, Fatih Korkmaz, Kenan Demir, Kadir Yangın, Bozo, Gürkan, Çiko Gürkan, Uğur Akbaş, Süleyman Akan, Sezer Sayım, Yaşar Bürücüler, Şeyh Muskurt, Yakup İrtak, başka koğuşlarda ve kurumlarda bulunan Zeydan Dal, Kerem, Muhammed Yavuz derlere bin selam olsun. Yaşadığın hayatın hakkını ver, özgürlük bedel ister. Ali Adan, Numan Furkan Önal. Selamünaleyküm, aleyküm selam. Ben TKB5 Koç'tan Sezer Sayım, kader birliği yapmış olduğum Ümitcan Taşdemir Koç'tu, Uğur Akbaş, Cesim Bas, Süleyman Akan, Kadir Yangın, Namıder, Bozo Kadir, Fatih Korkmaz, Numan Furkan Önal, Çiko Gürkan ve T3'te yatan abim Ergen Erkuş abime bin selam ediyorum. Bu derler Halit Bilgiç'ten Biz Yıkılmaz çalarsanız sevinirim. Hayna merhamet eden mazluma ihanet eder. Sezer Sayım. Selamünaleyküm, aleyküm selam. Ben TKB5 Koç'tan Ümitcan Taşdemir. Benim için değerli abi kardeşlerim başta abim Yakup Kaya, Rasim Aydilek, Kadir Bartur, Arif Taşdemir, Erkan Erben, Engin Avşar, Enis Kaya, Pele Hasan Yüksel, Baran Şimşek, Oktay Özdemir ve son olarak kandan olmasa da candan olan Murat Kaya'ya bin selam ediyorum. Bu derlere ve A18 Koç'una Uygar Doğanay'dan Fayda Meçhul çalarsanız sevinirim. Sesi çıkanı güçlü, sessizin zayıf olduğunu düşünmeyin. En şiddetli fırtınalar sakin denizlerden kopar, yamanlardan koştu. Ben TKB5 Koç'tan Ümitcan Taşdemir. Benim için değerli olan canım kanım başta Arif Taşdemir olmak üzere Hazar Soydoğan, Sabri Demircan, Adem Sabırlı, Balina Gökhan Er, Fikret Baltacı, Nurullah Tar, Barış Kurtuldu, Ferhat Türkmen, Atakan Özü Uyanık, Şehmus Akan. Bu derler Ahmet Kaya'dan Yorgun Demokrat çalarsanız sevinirim. En çok da yağmur yağdığında seviyorum bu şehri. İnsanların yüzleri ıslak, başları öne eğik. Herkes suçunu kabullenmiş gibi yamanlardan koştu.
1: Harun Tarduş sponsorluğunda Murat'la Gönülden Gönüle devam ediyor.
0: Selamünaleyküm Murat abim, ben T1B11 Gizginler Koğuşu'ndan Barış Burak Şeker. Aleykümselam Barış kardeşim. Öncelikle aynı konumda olan reisim Ali Kılıç Şeker, Can abim Fırat Gizgin, lider Erkan Ecelloğlu, Erhan Teke, Akındal, Mehmet Işık, Antepli Kadir, Özkurt, Berdan Batın, İslam Yaşar Doğan'a kardeşler, Muammer Can, Başaran, Oktay Olca, Ömer Ediş, Burak Aktaş, Kürşat Çakan, Ulaş Tekmanlı, Bozo, Yusuf Uçan Kuş, adını sayamadım. Beni tanıyan tüm abi dost kardeşlere selamlarım bakidir, geceye söz bırakıyorum Murat abim. Vedalar zamansız olur anlayamazsın, gelen gideni aratır, zamanı durduramazsın, özgürlük sofralarında buluşmak dileğiyle sizleri seven Şeker kardeşiniz Uygar Doğan'dan gel şarkısını sizlere armağan olsun. Selamünaleyküm T1B11 Gizginler Koğuşu'ndan Barış Burak Şeker, öncelikle reisim Ali Kılıç Şeker olmak üzere abim Fırat Gizgin, Hasan Kula, Erkan Ecellioğlu, Akındal, Edip Ünal, Özcan Kırım, Kadir Özkurt, Mehmet Işık, Vedat Vermez, Furkan Alkaş, Tolgahan, Balcı, Eren, Dinçer, Atakan, Karadere, Yusuf, Asi, Ercan, Bali, Berdan Doğanay, Yaşar, İslam Doğanay, Edip Ünal, Muammer Can, Başaran, Ömer, Eliş, Erdal, Güncü, Oktay, Olca, Cemal Yıldırım, Erhan Teke, İstek şarkı Şahebedo'dan, Çavra Şam'ın çalar mısın Murat abim, özgürlük sofralarında buluşmak dileğiyle sizleri seven kardeşiniz Barış Burak Şeker. Selamünaleyküm, aleyküm selam, ben Buca'dan Refik Keskin, T4A13 koğuşuna başladayım, Umut Tür olmak üzere koğuşundaki abi ve kardeşlerim. Ayhan Erez, Aykut Sarı, Görkem Şambal, Agit Özkan, Serhat Ceylan, Özgür Oyanak, Murat Kaymaz, Enes Özen, Hüseyin Kürgen, Efe Gündüz, Onur Aydoğan, Emirhan Yula, Özgür Geçtirtmen, Sabrican Görür, Mervan Demircan, Eray Aslan, Boran Mohul ve bacım Şehriban ve Aslan oğlum Erhan'a selam edelim. Cennet Dağı'nda korku rüzgarları esmez. Selamünaleyküm, aleyküm selam. Ben Bornovalı Enes Özen. T4A13 koğuşuna kadar birliği yaptım. Başta Aslan'dayım, Umut Tür olmak üzere. Abi kardeşlerim Aykut Sarı, Görkem Şambal, Özgür Oyanık, Agit Özkan, Hüseyin Kürgen, Murat Kaymaz, Mervan Demircan, Furkan Yanık, Emirhan Yula, Sabrican Görür, Onur Aydan, Özgür Geçtirmez, Fikret Dost, Batuhan Çinli, Sinan Koran, Serhat Ceylan, Muhammed Helvacı, Serhat Ceylan, İki Gözüm, Aslan Dostum, Efe Güldüz, Can Parçam, Aslan Abim, Ayhan Erez'e de bin selam ediyorum. Ben yüreğimi namluya sürmüşüm, tetik düşmezse utansın. Ben Torbalı'dan Onur Aydoğan, T4A13 koğuşuna kadar birliği yaptım. Başta Can'dayım, Umut Tür olmak üzere abi ve can dostlarım Aykut Sarı, Hüseyin Kürgen, Görkem Şambal, Agit Özkan, Özgür Oyanık, Murat Kaymaz, Özgür Geçtirmez, Efe Güldüz, Enes Özen, Sabrican Görür, Mervan Demircan, Furkan Yanık, Fikret Dost, Abdurrahman Öner, Emirhan Yula, Arman Elehtoz ve Aslan Dostum Ayhan Erez'e bin selam olsun. Ağanın biri 40 yıl sonra intikam almış, acele ettim demiş. Mesele intikam almak değil, hasmını diken üstünde yaşatmakmış. Selamünaleyküm, aleyküm selam. Ben Üçnoğlu'dan Efe Us, başta babam Mahir Us olmak üzere abi dostlarıma Sedat Bulut, Önder Korkmaz, Fırat Korkmaz, Kemal Korkmaz, Mert Işıklı, Cenk Yüce, Muhammed Raşit Taşkın, Muhammed Yıldız, Berkant Zengin, Yıldırım Bozda, Ramazan Çıtırgı, Barış Dursun yani Fafi, Bilal Yavuzer, Fırat Kaya, değerli büyüğümüz Serdar Özcan'a da selam olsun. Ben Efe Us. Ben Üçnoğlu'dan Efe Us, başta atam babam Mahir Us olmak üzere abi dostlarım Ekrem Birlik, Muhammed Yıldız, Muhammed Raşit Taşkın, Osman Önen, Sinan Önen yani Pitos, Fırat Acıbuca, Volkan Geve, Engin, Orhan, Mustafa, Ustar, Şahin, Engin, Velat Yüce, Can amcam oğlu Salih Dursun yani Namıder, Fafi, Umut Aydın yani Beşo, Görkem Şambal ve değerli büyüğümüz Mehmet Er Yakşı'ya selam olsun. Ben Efe Us. Selamünaleyküm, aleyküm selam. Ben Muhammed Raşit Taşkın, Can Parçam, Muhammed Yıldız, Oktay Karabalık, Mehmet Balcı, Adem Sabırlı, Ferit Gelmez, Yusuf İslam, Ergül, Cüneyt Çelik, Ali Polat, Serdar Özdemir, Recep Kınacı, Hasan Kınacı, Cihat Kaya, Zeki Çoban, Gürcan Ecerel, Dinçer Kipbaş ve ismini yazıp yazamadım. Ben hemen mahkumlarına selamlarım bakidir. Sizleri seven Muhammed Raşit Taşkın. Ben Muhammed Raşit Taşkın, Can kardeşim Muhammed Yıldız başta olmak üzere saygı ve sevgiye değer abi dostlarım Kurtuluş Çakarlı, Selçuk Tüter, Efe Uz, Semih Kutlu, Hüseyin Şimşek, Fırat Kaya, İzzet Karakaya, Yiğit Turan, Apo Yenici, Mert Işıklı, Esat Candan, Volkan Erbay, Cenk Yüce selam olsun. Eyvah düştüm diyen deyip Bismillah deyip ayağa kalkanın yanındadır Allah. Yaradan yar ve yardımcımız olsun sizleri seven sen Muhammed Raşit Taşkın. Selamünaleyküm, aleyküm selam. Ben Muhammed Yıldız, İki Gözüm, Muhammed Raşit Taşkın, Oktay Karabalık, Adem Sabırlı, Mehmet Balcı, Gürkan Ecerel, Hasan Kınacı, Recep Kınacı, Güney Çelik, Yusuf İslam Ergül, Erhan Aydın, İsa Yıldız Dinçer, Kipbaş, Cihan Kaya, Önder Eren Sayın, Zeki Çoban, Menemen mahkumlarına selam olsun. Ben Muhammed Yıldız. Ben Üçnoğlu'dan Muhammed Yıldız İki Gözüm, Muhammed Raşit Taşkın başta olmak üzere saygı ve sevgiye değer abi dostlarım Kurtuluş Şakarlı, Esat Candan, Selçuk Tüter, Volkan Erbay, Efe Us, Cenk Yüce, Alfan Yılmaz, İzzet Karakay, Emre Munduz, Hüseyin Şimşek, Mehmet Özdemir, Derdi Kardeşlerim, Apo Yeninci, Salih Arslan, Yiğit Turan, Mert Işıklı'ya selamlarım bakidir. Dilimizde duası olmayanın yüreğimizde selası okunmuştur. Ya ölmüştür ya öldürülmüştür, öldürmüşüzdür. Ben Muhammed Yıldız. Selamünaleyküm Murat abi. Ben T3A19 koşulan Gökhan Ardar. Aleykümselam Gökhan kardeşim. Yani Kesper Kader Birliği yaptım dostlarım. Efe Uz, Cenk Yüce, Volkan Erbay, Selçuk Tutar, Muhammed Yıldız, Muhammed Raşit Taşkın, Murat Turan, Salih Arslan, İsmail Yavuz, İsmail Sayın, Mert Salar, Mert Işıklı, Mehmet Özdemir, Serkan Erkarahan, Eyüp Handan. Su misali şarkısı derdi abilerime armağan olsun. Selamünaleyküm Murat abi. Ben T3A19 koşulan Murat Turan. Aleykümselam Murat kardeşim. Kader Birliği yaptım abilerim. Efe Uz, Cenk Yüce, Gökhan Arda, yani Volkan Erbay, Selçuk Tutar, Muhammed Yıldız, Muhammed Raşit Taşkın, Salih Arslan, İsmail Yavuz, İsmail Sayın, Mert Salat, Mert Işıklı, Mehmet Özdemir, Serkan Erkarahan, Eyüp Anlan, Su Minsali şarkısı bu derdi abilerime armağan olsun.

0: Murat'la gönülden gönüle.
1: Tekrardan selamun aleyküm. Hayırlı, huzurlu, güzel bir akşam dileklerimle. Cezaevlerinde abilerim, kardeşlerim, ablalarım, kız kardeşlerim, hepinize huzur içerisinde güzel bir hafta sonu diliyorum. Cümlenize sağlık, sıhhat, afiyet diliyorum. 7.30'da SMS mesajlarının bir kısmını okuduk. Sonrasında kayıt mesajlarımızın hepsini paylaştık. Şimdi WhatsApp üzerinden gelen mesajları paylaşacağım. Abi, kardeş, abla, kız kardeşler, bilginiz olsun. Hadi bakalım, bismillah. Şakran T-Tipi 1 nolu A2 koğuşuna bulunan ikizim Mehmet Demirkıran'a, beni tanıyan bütün herkese selam olsun. Büyüklerimin ellerinden, küçüklerin gözlerinden öpüyorum. Biraderim Mehmet Demirkıran, her zaman yanındayım ve yanında olacağım. Sen sporunu yap, bak keyfine, Allah'ın dediği olur, canını sıkma. Böyle dedim, en kısa zamanda ben de yanındayım senin. Allah'a emanet ol. Koğuşunda bulunan herkese selam olsun. Bir nolu A2 koğuşuna da bulunan herkese de. Mehmet Demirkıran, bir nolu A2 koğuşu. En karanlık gecenin bile bir sabahı var kardeşim. Bu sadece bir sınav. Sen buradan daha güçlüsün. Başını dik tut, çünkü seni yalnız değilsin. Zaman geçer, yaralar iyileşir. Biz yine eskisi gibi olacağız. Yusuf Demirkıran ve buradan İlker Demirkıran ve Serkan Demirkıran, bugün yakalanan amcama selamlar olsun. İstek istiyorum buradan Murat abime ve lider ailesine de selam olsun. Bu işin vakkosudur Murat abim. Bizi sevdiklerimizle ilettiğin için sonsuz teşekkürler. Yusuf Demirkıran'dan mesafe sevinecek şarkısı armağan olsun. Estağfurullah Yusuf'um. Sağ ol kardeşim benim. Sana da sevgiler, selamlar Yusuf. Sağ ol kardeşim benim. Evet, tamam. Selamünaleyküm Murat abi, ben Nazar Beydilli. Aleyküm selam kardeşim. Buradan annem Canan Beydilli'ye sesleniyorum. Anne, bizi merak etme, biz iyi. Seni seviyoruz, evdeyiz. Dina da iyi, abim de iyi. Allah'a emanet ol.

0: Murat abi Şakran T4'te yatmakta olan Yücel Gültepe enişteme sesleniyorum. Enişte küçük Yücel alındı. Büyük ihtimalle atılacak, yanına gelecek. Yücel için dilekçe ver. Murat abi zahmet olmazsa bunu koğuştaki arkadaşları söylemesini rica ediyorum. Duymazsa da söylesinler, seviniyorum. Evet, T4'te yatmakta olan Yücel Gültepe abi kardeşim. Ne demiş kardeşimiz Nazar? Demiş ki Yücel alındı. Büyük ihtimalle oraya gelecek. Onu yanına aldırırsan haberin olsun diye bir not bırakmış kardeşimiz. Selamünaleyküm. Ben T1C15 koğuştan yeşil yurtlu böcek yani Emir Kardeşoğlu. Aleykümselam. Başta değerli dostum Baran Eroğlu, abim Anıl Şen olmak üzere benim için kandan değil candan derler Fırat Yılmaz, Bucalı Burak Beşler, Doğan Aktaş, Onurcan Bostancı, Gedizli Lolo, Samet Osman Şahin, Diyarbakırlı İdris Baran, Doğukan Karakişi, Tenekeli'den Mehmet Ali Tacar, Yeşilyurtlu Murat Bektaş ve Urlalı Hüday Kınaz, bu canlara bin selam olsun. Bizi bir düşmanlarımız bilsin, dostu için neler feda edebileceğimizi bir de düşmanlarımız bilsin, ödeşmeden vazgeçmeyeceğimizi. Ben T1C15 koğuştan yeşil yurtlu böcek yani Emir Kardeşoğlu, başta değerli dostum Baran Eroğlu, abim Anıl Şen olmak üzere başka kurumlarda yatmakta olan abilerim, kardeşlerim Şahin, Engin, Bengin, Orhan, Sinan Eroğlu, Efe Uç, Burak Gözükara, Burak Kan ve ismini zikredemediğim yeşil yurt güzel yalı Esenler'e çocuklarına bin selam olsun. Vefa ağır taştır, kaldıramayan altında kalır. Selamünaleyküm Murat abim, ben Afyon Bolvadin açıktan Ferdi Bal. Aleykümselam Ferdi kardeşim. Buradan öncelikle abim Yavuz Bal, sonra Foça açıkta yatmakta olan abi dostlarım Yasin Gökalp, Cihat Duman, Mustafa Kun, Şehmus Gökalp, Serhat Aslan Alp selamlarımı sunuyorum. En kısa zamanda özgür günlerde görüşmek dileğiyle Ferdi Bal. Murat abi, biz Yavuz Bal ve Ferdi Bal kardeşler cezaevlerinde yatan bizi tanıyan tüm dostlarımıza selam ederiz. En kısa zamanda özgür günlerde görüşmek dileğimizle. Her zaman hakim vermez idamı, bazen de sevdiklerin kırar kalemini. Bizi tanıyan tüm dostlarımız arkadaşlarımıza selam olsun. Ferdi Bal, Yavuz Bal. Selamünaleyküm Murat abi, ben Çukur Mahalle'den Yavuz Bal. Aleykümselam Yavuz kardeşim. Senin aracılığın ile dostlarımıza selam yollamak istiyorum. Gökhan Ecellioğlu, Serkan Otoker, Boran Çiçek, Zafer Mingan, Ahmet Kaya Karaba, Mustafa Mutak, Emirhan Polat, Vedat Akta, Münir Öndeş, Edo Saraç, Şafak Aslan, Doktor Zeki Kaya, Kamuran Kaya, tüm bu dostlara selam eder. En kısa zamanda özgür günlerde görüşmek dileğiyle. Menfaat yokuşunda başlayan dostluklar çile yokuşunda son bulur. Yavuz Bal. Ben Cumhuriyet Mahallesi'nden Songül, T3 koğuşunda yatan kral abim Serdal Aykurt abim, inşallah iyisindir abican. Dualarım her gün seninle. İnşallah 2 gün sonra aramızda olacaksın, sabırsızlıkla bekliyoruz. Kadın kapalıda yatan Pınar Cuhalı, canım sana da selam olsun. Serdal abimi sana çok çok selamı var. Canlarım Allah'a emanet olun, dualarımız sizinle. En güzel şarkılar sizlere armağan ediyorum. Ben Cumhuriyet Mahallesi'nden Songül, T3 koğuşunda olan İmparator abim Serdal Aykurt kral abim. Abilerin bir tanesi, senin varlığına bin şükür olsun can abim. Kadın kapalı yatan Pınar Cuhalı, canım sana da selam olsun, iyisindir inşallah. Şimdi imparator abimle konuştum, sana çok selamı vardı, kendine dikkat et, Allah'a emanet ol canım. Murat abi senden ricam Erol'dan Yaret Tuzani şarkısını kral abim Serdal'dan Sarı Pınar Cuhalı'ya gitsin. Allah'a emanet olun canlarım, sizleri çok seviyorum, dualarımız hep sizlerle. İyi akşamlar abim, ben Gülçin Bulut, sağol kız kardeşim. Şakran T2C5 koğuşunda olan kocam Süleyman Bulut. Hepsinin söküğünü diktik, yaralarını sardık. Sıra bize gelince ya iğne battı ellerine ya da ip koptu. Yarın evi taşıyoruz, sonra Aliya'ya geçeceğiz. Salı günü yanındayız Allah'ın izniyle. Engin Afşar abiye de selam olsun, Allah'a emanet olun. Murat abi, Yıldız Tilbe'den bir şarkı çalar mısın? Teşekkür ediyorum, kolay gelsin abim, sağol kız kardeşim. Bu arada Uğur Tezcan kardeşimin, A16'da yatan Uğur Tezcan kardeşimin, Resul Kartal kardeşime ve tüm dostlarına selamları vardı, üstümüzde kalmasın. Sonrasında Saadettin Bıçakçı, Saadettin kardeşim mesajlarınız bugün geldi. Kardeşlerim, Saadettin kardeşimiz hangi koğuştaysa bir söylerseniz merakla kalmasın. Saadettin kardeşim, Saadettin Bıçakçı mesajların geldi. Pazartesi Allah nasip ederse kayıt mesajlarını yapacağız. Sonrasında hemen bir kimin geldi? Evet, ona da bakalım. Bir kardeşim Eşref Duman, Eşo, senin de mesajların geldi kardeşim, annen göndermiş bugün. Allah nasip ederse senin mesajlarını da pazartesi günü kayıt mesajlarıyla birlikte paylaşacağım. Haberiniz olsun kardeşlerim, hemen şöyle sayfamızı açalım. Evet, şöyle bakalım. Selamünaleyküm, aleykümselam. Ben Menemen TTP Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'ndan Dersimli dayı Fırat İmrak. Aynı kurumda bulunduğum kuzenlerim Uğur Ülgün, Onur Ülgün, canım kardeşlerim Velat Çelik, Emir Kızılay, Apo İlboğa, Uğur Aktaş, Kadir Aydemir, Mesut Çolak, Uğurcan Karabak, Mert Kına, Muzaffer Gürler, Azat Özışık, Şahin Demir, Özgür Günler'de görüşmek dileğiyle. Hayırlı yayınlar sizlere de, sağ olasın abim benim. Ben Menemen TTP Kapalı Cezaevinden Bayraklı'dan Dersimli dayı Fırat İmrak. Başka kurumlarda yatan dost ve kardeşlerim olan Onur Önder, Cebrail Aslan, Hamza Murat, Mehmet Şerif İnce, Kadir Bozkurt, Albay Bülent, Müjdat Güçlü, Ahmet Çaldıran, Azcan Yatbaz, Şevket Vazgeçtim, Ufuk Erengül, Onurcan Daşdemir ve de canımdan öte olan öz kardeşim Efkan Altun'a özgür günlerde yan yana olmak dileğiyle. Bence 14 koğuşundan Gamze Çakar, değerli dostum Rabia Taşkesen ve Dersimli Hülya, Bayraklı Hatice Buse, Yılmaz Güler, Demirkıran Kübra Tepe, Pelin Dursun, Diyarbakırlı Neşe Gürbüz, Senem Çetinkaya, Naz Kız, Damla Yesmezler, kuzenlerim Metecan Zorba, Yağız Zorba, TK19'da bulunan değerli Özgür Çakar'a selamlarımı gönderiyorum. Bedeli ödenmiş hayatımızın vebali bize derdi kimselere düşmesin. Rope'den 6 Mayıs şarkısı değerli dostlarıma armağan olsun. Bizce 14 koğuştan Rabia Taşkesen ve değerli dostum Gamze Çakar, gece şu sözleri bırakmak istiyorum. Biz yanlışlarımızın bile arkasındayız. Siz doğrularınızdan bile şüphe duyuyorsunuz. Herkes diyor farklısınız. İzmir kızı, siz de haklısınız. TK19'da olan değerlim Özgür Çakar, kıymetli abimiz Aydın Demirbaş, yani Kürt Aydın'a selam olsun. Asil Haskaya'dan Bedeli Var şarkısı değerlim Özgür Çakar ve kıymetli abim Aydın Demirbaş'a armağan olsun. John Dert Koşunan, ben Rabia Taşkesen ve dostlarım Gamze Çakar, Hatice Buse, Yılmaz Dersimli, Hülya, Bayraklı, Güler, Demirkıran, Arife, Gülce Gün, Kübra Tepe İkinoğlu, A19'da bulunan değerli abilerim Aydın Demirbaş ve Özgür Çakar'a sevgilerimi ve selamlarımı iletiyorum. Ayrıca geceye bir söz bırakmak istiyorum. Bırakın şu kararsız kalırsak kuralsız oynarız ayaklarını, gözü kesenin gözünün önündeyiz. Ahmet Kaya'dan Şu Feleğin işine Bak şarkısını armağan olsun Murat abim. Selamünaleyküm güzel insan. Ben TK4 koğuşundan Foçalı Serhat. Aleykümselam Serhat abim. Buradan seçilmiş dostlarım Mertcan Karayüz, Yiğitcan Demirtaş, Ali Baran Koç'tan İlhan ve Adnan Özdemir kardeşlerime, Yusuf Oyur, Erkan Ulukan, Vedat Sürer, Hamit Elma, Papaz Bekir, Cemal Kara Hayit ve Şerefli Atan tüm mahkumlara selam ediyorum. Korktukça tutsak, umut ettikçe özgürsün. Ben TK4 koğuşundan Foçalı Serhat, buradan seçilmiş dostlarım Mertcan Karayüz, Yiğitcan Demirtaş, Ali Baran Koç'tan İlhan ve Adnan Özdemir kardeşlerime, Yusuf Oyur, Erkan Ulukan, Vedat Sürer, Hamit Elma, Papaz Bekir, Cemal Karahayit ve Şerefli Atan tüm mahkumlara selam ediyorum. Korktukça tutsak, umut ettikçe özgürsün. Ben TK4 koğuşundan Bülent Dernek, buradan koğuş lideri ve adaletini sağlayan aslan dayım Foçalı Serhat, küçük akabinde kader birliği yaptığım kardeşlerim Mertcan Karayüz, Ali Baran Koç'tan Fatih Etiyüngül, Cihat Sert ve Özdemir kardeşlere selam ediyorum. Şerefiyle yatan tüm kader mahkumlarına selam olsun. En büyük pişmanlığım yanlış insanlara yaptığım doğrulardır. Ben TK4 koğuşundan Bülent Dernek, buradan koğuş liderin ve adaletini sağlayan aslan dayım Foçalı Serhat Küçük, akabinde kader birliği yaptığım kardeşlerim Mertcan Karayüz, Ali Baran Koç'tan Fatih Etingül, Cihat Sert Özdemir kardeşlere selam olsun. Şerefli atan tüm kader mahkumlarına selam olsun. En büyük pişmanlığım yanlış insanlara yaptığım doğrulardır. Murat abi selamun aleyküm, aleyküm selam şiar kardeşim. T4'te bulunan şu an geçicide olan aslan kardeşim Yiğit Uzunay, buradan selamlarımı iletiyorum. Seni seven kardeşin Şiar Çoko, her zaman yanındayım. Rabbime emanet ol inşallah. T4'te bulunan şu an geçicide olan aslan kardeşim Yiğit Uzunay, buradan selamlarımı iletiyorum. Seni seven kardeşin Şiar Çoko, her zaman yanındayım. Rabbime emanet ol inşallah. Öncelikle selamünaleyküm Murat abi. Ben İkinoğlu'dan Çukur Mahalle'den Samet Kırk Dişçi oğlu Namıdar Cio. Aleykümselam Samet kardeşim. Kader birliği yaptım abilerim Nurettin Ersarı, Mehtaplı Tanju Koca, Kuruçay'dan Eyüphan Dinçer, Cenk Koşun, Eşref Beke, Tolga Şemen, Oğuz Yıkar, Murat Akbulut, değerli dostlarım Çiğli Harman Dalı'ndan Görkem Sarı, Tansel Ürgü, Olcan Yazıcı, Sergen Duru, Mustafa Ulu, bu abi kardeşlerime selam olsun. Rüzgar ne kadar sert eserse etsin, kayadan götüreceği tek şey tozdur. Müslüm Gürses'ten Haydar Haydar'ı şarkısı Nurettin Ersarı'ya armağanım derim. Ben Tepecik Çukur Mahalleden Samet Namıder Ciyo. Bir nolda yatan eniştem abim Selahattin Yıldırım, Emre Bakaş, Ciyager Soner Demirci, Baran Eroğlu, Berk Çavuş, Tolga Yalur, Metocan Yılmaz, Yılmaz Sak, Zalim Fırat Padak, Azat Başak, Yusuf İstanbul, Mehtaplı Tanju, Koca Kesper. Günleri ne kadar zalim olsa da geçme mahkumdur Ciyo. Müslüm Gürses'ten Seneler şarkısı Tanju Koca abime armağanımdır. Ben Şimen Tepe'den Sudenas, TK20'de yatmakta olan Batuhan Şengel'e canım kocam seni çok özledim. İnşallah en kısa zamanda yanımızda olursun, seni seviyorum. Benden sana Zuhal Koç Leylili şarkısı gelsin aslanım. Selamünaleyküm değerli abim Murat. Abi senin aracınla ben A20'de yatmakta olan Mehmet Şengel. Aleyküm selam Mehmet kardeşim. Canım kanım kardeşim Batuhan Şengel, canım abim Bahattin Şengel Namıder, Rakip Babi, Resim Mafya Sedat Osman Şengel Namıder Sakız, Çimentepe'den Sarı Gürkan, Bayraklı'dan Doğukan Çevik, B5'te yatmakta olan can dostum Süleyman Akan, 4.0'da bulunan can kardeşim Şehmus Akan, Ercan Demir denen can abim Buca Gediz'den Ramazan Yıldırım, çok değerli Mesut Yılmaz Yüksel Bıçakçı, abim Torbalı'dan Bozo Çağrı Park, Çınar Kepçe, abi senden ricam İbrahim Tatlıses'ten Kara Kız şarkısını çalarsan sevinirim. Şimdiden iyi yayınlar diliyorum. Sağ olasın Mehmet kardeşim. TKC 10 koşuna etmekte olan aslan parçam Mehmet Topçu'ya hasret kaldığım kokundan, aşkla baktığım gözlerinden öpüyorum. Sen ve sana dair olan her şeyi burnumda tutuyor. Bu sabrın sonunda özgürlüğün var. Kurban oldum. Bu günlerde bitecek. Allah'ın izniyle seni çok seviyorum göz bebeğim. Allah'a emanet ol. Senin için yapamayacağım hiçbir şey yok. Eloş'un her zaman arkanda memo. Hemen şunu bir açalım. Ben T2 A10 koşulan Bornovalı Alican Coşkun. Aynı koğuşta bulundum. Dostlarım Volkan Ural, Sidar Erol, Muhittin Oral, Şehmus Altında, İsmail Altında. Kardeşlerim Mehmet Topçu, Muhammed Yıldırım, Yunus Akçakoca. Hepsine selam ediyorum. Değerli büyüklerim Serdar Özcan ve Soner Taşoku, ellerinizden öpüyorum gece bir söz. Sebeplerimizi bilmiyorsanız seçimlerimizi yargılamayın. Şakran T3 C5'te bulunan canım kardeşim Emirhan radyo başına. Canım kardeşim bilmeni isterim ki aklımız ve kalbimiz hep seninle. Sen orada iyi oldukça bizler de burada iyiyiz. Güzel günler elbet gelecek. Umudunu asla kaybetme. Seni seven insanların duaları her zaman seninle. İçini ferah tut ve her zaman güçlü kal. T3C5'te bulunan canım kardeşim Emirhan. Sana herkesin çok çok selamları var. Seni çok seviyorum. Çok da özledim. Her zaman her koşulda yanındayız. Umudunu asla kaybetme. Seni hasretle kucaklıyorum. Rabbime emanet ediyorum. Gözlerinden öpüyorum. Can parçam Emirhan'ım. Selamünaleyküm Murat abim, ben Kadir Sürer. Aleyküm selam Kadir, sağ ol kardeşim benim. TKA4'te yatmakta olan babam Vedat Sürer, Foçalı Serhat dayım olmak üzere Mercan Karayüz, Mertcan diyelim, Mertcan Karayüz, Erdi Şeker, Bülent Dernek, Cihat Sert, Ali Baran, Hamit Elma, Yusuf Oyur, Şali, Salih Şen, Erkan Ulukan, Baran Akar, Adnan Özdemir, İlhan Özdemir. Babamla koğuş arkadaşlığı eden abilerime selamlarımı iletiyorum. Büyüklerimin ellerinden öpüyorum. T3'te yatmakta olan amcam Devlet Sürer, Şehmus Sürer, Ali Sürer, Menemen Kurumu'nda olan amcam Mazlum Sürer'e hepinize selamlarımı yolluyorum. Hepsinin ellerinden öpüyorum. Selamünaleyküm Murat abi. Öncelikle sana selamlar olsun. Aleyküm selam sağ olasın Fırat'ım. Senin aracınla dostlarıma selam göndermek istiyorum. Cellomen yani Celal, Eken, Oğuz Toluk, Mahmut Tütüncü, Mert Kahraman, Faik Temizliş, Oktay, Özdemir, İki Gözüm, Veli, Çenek, Eko, Kahraman, Poyraz Sayacı, Ali Arap Aslan, İbrahim Taşıyan, Uğur Bingöl, Kurtuluş, Şakarlı, Fatih Boran, Ogün, Özdemir. Bu derdi canlara selam ediyorum. Sana da kolay gelsin abi. Selamünaleyküm, aleyküm selam kardeşlerim. Biz Sevir B8'den Fırat ve Veli Çenek, buradan bizim için değerli olan abi kardeşlerimize selam göndermek istiyoruz. Kurtuluş Şakarlı, Fırat Çağrı Beyke, Mustafa Fidan, Mustafa Can Sunan, Barancan Akalık. Barancan olabilir mi? Yusuf Ateş, Efe, Pınar, Yiğit, Serbest, Hasan ve Hüseyin İkinci, Boran, Baran, Berkay Çelebi, Umut Sezer. Bu canlara bin selam olsun. Sana da hayırlı yayınlar, sağ olun kardeşlerim. Murat abi ben Fırat Çelenk, Kadın Kapalı'da bulunan değerlim Dilek Karakaya'ya sesleniyorum. Senin verdiğin numarayı aradım ama sana haber yolladım, bana hiçbir geri dönüş yapmadın. Seni merak ediyorum, mektubu aldın mı? Durumun iyidir inşallah, bir sıkıntın yoktur. Seni merak ediyorum, bana haber ver. Seni seven Fırat Çelenk, sevgilerimle. Selamun aleyküm Murat abi. Ben Menemen John 4 koğuşundan Yunus Batur. Aleyküm selam Yunus kardeşim. Benimle aynı koğuşta bulunan dostlarım ve kardeşlerim Okan, Duran, Emircan, Ece Soy, Emre, Özdemir, Fatih Özyıldızlı, Ramazan Kömürcü, Tuncay Kanat, Şenol Demircioğlu, Cengiz Hanlı, Mert Koç, Menderes'te Onur, Ahmet Can, Gelvis, Teoman, Şehit, Yaşar Çelik, Mehmet Akar, Batuhan, Özer, Kadir, Çari, Muhammed Can, Mutlu. Bu isimlere hitaben zalime, merhamet, mazluma ihanettir. Murat abi ben Menemen John 4 koştan Yunus Batur. Başta Şakran 4 nolda bulunan babam Can Batur. 1 nolda bulunan abilerim Hasan Batur, Ceyhun Batur. 1 nolda bulunan kardeşim Cezo Sedat Çalışkan. 3 nolda bulunan dostum Osman Sakırga. Benimle aynı kurumda bulunan İbrahim Meydanoğlu, Ercan Koçak, Rafet Kale, Sinan'da. Dede Barış Kurtuldu, Yıldızlı Muru, Hasan Berke, Tuncay, Ahmet Gezer, Baran, Beren. İsmini saymadım. Tüm dostlarıma selam olsun. Ben hemen John Depp koşuna etmekte olan abim Yunus Batur. Ben Baldız'ın Sevda Laleli. Abi sana haber yolladım. Emre abinin annesiyle. Pazartesi olsun o haberi mutlaka dinle. Çarşamba günü yolladım ben sana haber ama daha abla söyleyemedim dedi. Mutlaka senden duymanı istiyorum. Bir gün olsun istiyorum. Allah'a emanet ol canım abim. İyi yayınlar abi canım. Ben Kadın Kapalı'dan Buse Özyiğit. Sağ ol kardeşim. T3A28 İlker Özyiğit radyo başına. Bir insanı sevmekle başlayacak her şey dedikleri noktadayım. Geçmişi birer birer siliyorum. Beynime ve kalbime hatta her hücreme seni kodluyorum. Senden öncesi yok, senden sonrası yine sen. Seni seviyorum bebi. Veletten ben en çok sana yakışırım. Sana gelsin sevgilim. Ben Üçnoğlu'dan İlker Özyiğit, Kadın Kapalı'da bulunan sevgilim Buse Özyiğit. Yasakladım adımı, başka ismi unuttum. Bütün bildiğim her şeyi, benliğime bir tek seni yazdım delice. Ben de seni çok seviyorum. Şakran T3C5 koğuşuna bulunan oğlum Aksel Varol radyo başına. Oğlum boncuk için teşekkür ederim, beni mutlu ettin. Dualarım hep seninle, kötü düşüncelere girme. Seni çok seviyoruz, Allah'a emanet ol paşam. İyi yayınlar Murat abi. Şakran T3C5 koşuna bulunan canım eşim Aksel Varol radyo başına. Sağ ol kız kardeşim. Aşkım nasılsın? Ben iyiyim. Sen çıktığında daha iyi olacağım. Meleği doktora götüreceğim. Bugün sonra evdeyim. İnşallah bu şehirler arası gidip gelmeler biter. Bir an önce kavuşuruz. Allah'a emanet ol, dualarım seninle. Şakran T3C5 koşuna bulunan canım eşim Aksel Varol radyo başına. Rüzgar nereye eserse essin, gönlüm hep sana çıkar. Sen bana yol ol, ben sana yoldaş olurum. Sen bana güç ol, ben sana umut olurum. Bugünler geçecek, hayallerimizden güzel bir geleceğimiz olacak. Sevgiyle, özlemle beklenensin, bir kalp bir kere sever. Seni çok seviyorum. Murat abi yayınlar diliyorum, sağ ol kız kardeşim. Şakran T3C5 koğuşuna bulunan Dünya Mert Çulha radyo başına. Kalbim sevgilim nasılsın, umarım iyisindir. Herkesin çok selamı var sana. Biziz, evimizdeyiz, bizimkiler geldi. Burada olmak beni hiç mutlu etmiyor. Evimizde her köşede seni arıyorum. Anıl'la konuştum, haftaya cuma geleceğiz beraber, haberin olsun aşkım. Peri'yle seni çok öpüyoruz, seni çok seviyoruz babası. Şakran T3C5 koşuna bulan ömrüm Dünya Mert Çulha radyo başına. Bugün yine sana kavuşamadım bir günden sesleniyorum. Ben de ne söylesem seni ne kadar özlediğimi anlatmaya eksik kalır. Olur da bir gün yorulduğunu hissedersen şunu hatırla. Bu hayatta seni bekleyen, seni her şeye rağmen sevmekten vazgeçmeyen bir kalp var sevgilim. Bir gün bu özlem sadece anlatacağımız bir hatıra olacak. Seni çok seviyorum dünyam. Şakran T3C5 koğuşundaki ömrüm sevdiğim Emirhan Ceylan radyo başına. Aşkım bu mesajı duyunca yüzünde küçücük de olsa bir gülümseme oluşsun istiyorum. Seni ne kadar özlediğimi her defasında anlatamıyorum. Çünkü kelimeler yetmiyor. Tek bildiğim şey kalbimin hep sende oldu. Günleri değil, sana kavuşacağım anı sayıyorum. Sen güçlü ol, ben de burada seni bütün sevgimle beklemeye devam ediyorum. İyi ki varsın, iyi ki kalbimdesin. T3C5 koğuşundaki canım sevgilim Emirhan Ceylan radyo başına. Bir tanem seni biraz olsun rahatlatmak için bunu söylemek istiyorum. Eğer beni merak ediyorsan hiç etme, ben iyiyim. Hep evdeyim, öyle dışarı çıkıp gezen biri olmadım zaten. Gözün hiç arkada kalmasın. Senin aklın bende kalacağına kendinde olsun. Ben seni bekliyorum, hem de ilk günkü heyecanımla. Tek istediğim senin de iyi olman ve moralini hiç kaybetmemen. Seni çok seviyorum hayatım. Selamun aleyküm, aleyküm selam. Ben Üçnoğlu cezaevinden Arda Ceren. Bir nolda yatmakta olan aslan kardeşim Veysel Şimşek. Üçnoğlu'da yatmakta olan canım abim Gürçeşme'den Afyonlu Deli Haso. Bunun akabinde Manisa Üçpınar'da yatmakta olan canım kardeşim Can Bartu Ertunç'a selamlarım Baki'dir. Özgür yarınlarda görüşmek dileğiyle. Allah bize yeter. Biznillah bucadan namı der Tony. Ben 3 nolu cezaevinden Arda Ceren, 1 nolda yatmakta olan Aslan kardeşim Veysel Şimşek, 3 nolda yatmakta olan canım abim Gürçeşme'den Afyonlu Deli Haso, bunun akabinde Manisa 3 binarda yatmakta olan canım kardeşim Can Bartu Ertunç'a selamlarım bakileri. Murat abi hayırlı akşamlar, sağ olun kardeşlerim. T3C9'da yatan kardeşim Savaş Aktaş, Rabbim kısa zaman içinde seni güzel evlatlarına, kalbi yüzü temiz eşine kavuşmayı nasip etsin. T2A2'de yatan yeğenim Samet Baran, önce Allah'a sonra sana emanet. Murat abi selamlar, ben Ceren Aktaş. Başta T2A2'de yatan oğlum Samet Baran Demir için, sonra da T3C9'da yatan kardeşim Savaş Aktaş'a sabırla günlerini geçirmelerini diliyorum. Rabbim yardımcılar olsun. Dualarım onlar ve namusu şerefiyle yatan tüm kadar mahkumlarımıza gelsin. Çocukların eşi bu saatten sonra bana emanet Savaş'ım. Evladım, yeğenim Baran sana emanet. Savaş'ımın ismiyle destekçi olan Göktuğ kardeşimize de selam ve sabırlar. Murat abim selamlar. T2A2'de yatan oğlum Samet Baran Demir. Paşam, çarşamba günü hepimiz ziyaretine geleceğiz. Senin yanında olacağız. Sen bizim her şeyimizsin. Az da sabır, güzel haberler bizim yakınımızda. Ben C8'den Dilek Karakaya. Derlin Fırat Çelenk. Pencerem en güzel yarınlar açılıyor. Artık dumanı tutuyor. Hayallerindeki evin her odasında yankılanıyor. Huzurlu sesin şehrinde çıkmaz, sokakları bile sana çıkıyor. Artık dünyanın tüm mutlulukları seninle omuzlarında. Şimdi iyi ki varsın. Ayrıca can dostum Mine Kitmen, Rahmet Kale kardeşime mutluluklar. Çilem Demir, Elif Bozkurt ve tabii ki çok sevdiğim Ulviye Uçar. Tüm güzel şarkılar bizlere gelsin. Bu arada Fırat Çenek, mektubun geldi. Ankara'dan selam olsun, aleyküm selam. Elif Bozkurt kızım, inşallah beklenen günler bir an önce gelir. Gül yüzüm, seni çok seviyorum, her gün dualarımdasın. Her bir duam sizlere kabul olarak dönsün annem, kurban olduğum sabır. Sana duam her gece, bazılarına senin hep döktüğün gözyaşı ahın olarak dönsün annem. Bugün biraz yoğun geçti, bir de burası da çok sıcak. Allah'ım size dayanma gücü versin. Aklımdan hiç çıkmıyorsun, geçecek bu günlerde annem. Seni çok seviyorum, hayallerimiz gerçek olsun prensesim. Murat abim hayırlı akşamlar. Buca Kırıklar'da yatmakta olan Halis Değirmen. Halis abim nasılsın, inşallah iyisindir. Ben seni çok özledim. Allah büyük kurban oldum. Yeter ki sen iyi ol, yeter bana. Senin o gülüşüne kurban olurum güzel adam Halis. Ben nefes aldıkça hep yanında olacağım, bunu hiç unutma. Çünkü benim senden başka kimsem yok. Ben önce Allah'a sonra da sana sığınıyorum Halis abim. Ben seni önce Allah'a sonra da seni sana emanet ediyorum. İyi geceler, kurban oldum. Hera'dan selamlar. Sabah görüştük, sesin iyi geliyordu. İnşallah iyisindir. Emre'ye ilettim mesajını. Bizler iyiyiz, evdeyiz. Hafta sonu ev işleri vesaire uğraşıyorum. Karar için Kaan'a söyledim. O da bakacak, hallederiz. Kendine iyi bak, Allah'a emanet ol. Selamünaleyküm Murat abi. Ben Karabağlar Eski Çamlık'tan Çıran Ateş Yusuf Ateş kardeşime, akabinde beraber yatmakta olduğum Doğan Yolcu Yılmaz Taş Çeviren Raşit Büyüksu Korhan Tonay Erhan Öner, Batuhan Karadaş, Ege Caymaz, Burhan Öztürker, Hasan Saraç, Velat Çelik, Bilal Semiz, Osman Şakar, bu derlere selam olsun. Gece bir söz, zorluklar bir ceza değil, bir yükseliştir Çıran Ateş. Aleyküm selam, sağ olasın Çıran kardeşim. Murat abi ben T1B8'den Eski Çamlık'tan Yusuf Ateş, başta Aslan abim Çıran Ateş, aynı ortamı paylaştım. Başta değerli kıymetli abim Kurtuluş, Şakarlı Mustafa Fidan, Fırat Çağrı Beke, Fırat Çelenk, Veli Çelenk, Hasan II, Hüseyin II, Umut Sezer, Berkay Çelebi, Baran Can Akalık, Boran Baran, Agit Kaya, Alp Şahin Erdem, Mustafa Sunan, Mehmet Cengiz, Efe Pınar, bu derlere selam olsun sevgilerimle Yusuf Ateş. Şakran T1C6'da yatan her şeyim, ailem, Turan Abanuz'a sevgi ve selamlarımı gönderiyorum. Yaşayacağımız hiçbir şey, hiçbir zorluk birbirimize karşı duyduğumuz aşktan daha büyük ve güçlü olamaz. Seni her şeyden, herkesten çok seviyorum, her şeyim. Ate diğer yarım şarkısı bu derleme armağan olsun. Selamünaleyküm, aleyküm selam. Ben T1C6 Koğuş'tan Turan Abanuz, beraber aynı ortamı paylaştığımız can abilerim Mehmet Ali Alak, Mehmet Yıldırım yani Gediz'de Memiş olmak üzere Ahmet Yeşilyurt, Mike Alican Yaşar, Ferhat Yıldırım, Minik Emre Çırak, Kürşat Ekici, Kaan Körpınar, Şakir Hüsnü Bey, Ahmet Dündar, İbrahim Erişen, farklı koğuş ve kurumlarda yatan derliler Abdullah Gültekin, Cikselo, Kerim Bakır, Ahmet Cintar, Ferhat Erkan, tam bu derli canlara bin selam olsun. Biz bizi sevenleri cehennemde bile yalnız bırakmayız. Menfaat Caddesi'nde kurulan dostluklar çile yokuşunda son bulur. Sizleri seven Turan Abanoz. Selamünaleyküm Murat abi, aleykümselam Kenan kardeşim. Belki koğuşuna yatan sevdiğim Damla Avcı. Gözünde bir damla yaş olsam dudaklarına doğru süzülürdüm. Ama gözümde bir damla yaş olsan seni kaybetmemek için asla ağlamazdım. Eyüphan'dan 3 gecedir yatamıyorum. Murat abi, ben Damla Avcı belki koğuşuna yatıyorum. Birlikte yattım. Dostlarım Zeynep Uğrak, Meltem Toprak da, Berfin Erkan Tuğçe, Kundakçı Emel, Madak Canan, Batur Gece bir söz bırakmak istiyorum. Zindanlar ne kadar kör ve karanlık olursa olsun onu aydınlatacak kadar hayallerimiz vardır. Selamünaleyküm Murat abi. Ben TKA4 koğuşuna yatmakta olan Eyüp Yeldir. Aleykümselam Eyüp kardeşim. Öncelikle aynı çatı altında kader birliği yaptım. Abilerim, dayılarım, kardeşlerim. Öncelikle Foçalı, Serhat Dayı, Mertcan, Karayüz, Ali Baran, Koçtan, Fatih, Etungo, Özdemir kardeşler. Yusuf Oyur, Bülent Dernek, Cihat Sert, Ahmet Bereket, İstisnalar. Hariç tüm dostlarıma selam ediyorum. Son söz olarak şikayet acizlerin, ihanet ise hainlerin işidir. İyi akşamlar abi. Adem Erdoğan'dan Mahkum şarkısı bütün kader mahkumlarına armağan olsun. Sağ olasın Eyüp kardeşim. Selamünaleyküm Murat abi. Ben TKA4 koğuşuna yatmakta olan Ali Baran Koç'tan. Aleykümselam Ali Baran kardeşim. Öncelikle kader birliği yaptım. Foçalı Serhat dayım. Dostum Mertcan Karayüz, Fatih Etingu, İlhan Adnan Özdemir kardeşler. Yusuf Oyur, Cihat Sert, Dayım Bülent Dernek, Hamit Elma, Baran, Akan, Erkan, Ulukan ve ismini saymadığım istisnalar hariç tüm dostlarıma selam ediyorum. Son olarak en büyük pişmanlığımız yanlış insanlara yaptığımız doğrulardır. Bu arada iki kardeşimin doğum günü vardı. TKB18 koğuşundan İsmail Bilgiç kardeşim doğum günümmüş bugün. Çok mesajım var parça parça, yani gece 12'ye kadar mesajlarını paylaşacağım. Kulağın radyoda olsun kıymetli kardeşim. Önce ses kaydını paylaşayım. Bir tane ses kaydı var. Sonrasında mesajlarım var. Onları parça parça kardeşimle paylaşacağım. Hemen şunu açalım. Şunu dinletelim İsmail kardeşimize. Hemen.
1: Selam aleyküm Murat abi.
0: Aleyküm selam. Aleykümselam Erdim. Sağ ol kardeşim benim. Sağ olasın Erdi. Hemen İsmail kardeşim bir kısım paylaşayım. Sonrasında da Eyüp Sayan kardeşimin doğum günü var. Onun da mesajlarını bir şekilde paylaşacağım. Parçalı parçalı gece 12'ye kadar mesajlarınızı inşallah bitirmiş olacağım. Selamünaleyküm Murat abi. Aleykümselam kardeşlerim. Her mesajınızda selamünaleyküm Murat abi demişsiniz. Allah razı olsun. Aleykümselam selamlarınız başım gözüm üstüne kardeşlerim. TKB18'deki kardeşlerim sağ olun. TKB18 koğuşundan Ömer Kaçmaz, koğuşumuza kader birliği yaptığımız kardeşimiz İsmail Bilgiç'in bugün doğum günü. Kardeşim doğum günün kutlu olsun. Bir dahaki doğum gününe sevdiklerinle beraber kutlaman dileğiyle. Murat abi, ben Aliya Şakran, TKB18 koğuşundan Eyüp Toroma, koğuşumuzda kader birliği yaptığımız İsmail Bilgiç'in bugün doğum günü. Kardeşim doğum günün kutlu olsun. Bir dahaki doğum gününü ailen ve sevdiklerinle beraber kutlaman dileğimle. Murat abi, ben Ali Şakran, TKB18 koğuşundan Yiğit Pasir. Aleykümselam Yiğit kardeşim sağ olun. Koğuşumuzda kader birliği yaptığımız İsmail Bilgiç'in bugün doğum günü. Doğum günün kutlu olsun. Bir dahaki doğum gününde ailen ve sevdiklerinle beraber kutlaman dileğiyle. Murat abi, ben Ali Şakran, TKB18 koğuşundan Cem Acar. Koğuşumuzda kader birliği yaptığımız kardeşim İsmail Bilgiç'in bugün doğum günü. Kardeşim doğum günün kutlu olsun. Bir dahaki doğum gününü özgür günlerde sevdiklerine kutlamanı diliyorum. Murat abi, ben Şakran, TKB18 koğuşundan Musa Akkaya. Koğuşumuzda kader birliği yaptığımız kardeşim İsmail Bilgiç'in bugün doğum günü. Kardeşim doğum günün kutlu olsun. Bir dahaki doğum gününü ailen ve sevdiklerinle beraber özgür günlerde kutlamanı diliyorum. Murat abi ben TKB18 koğuşundan Mehmet Ali Erbil. Koğuşumuzda kader birliği yaptığımız kardeşim İsmail Bilgeç'in bugün doğum günü. Kardeşim doğum günün kutlu olsun. Bir dahaki doğum gününü özgür günlerde sevdiklerine kutlamanı diliyorum. Murat abi Şakran TKB18 koğuşundan ben Selçuklu Özdemir Kocaman. Koğuşumuzda kader birliği yaptığımız kardeşim İsmail Bilgeç'in bugün doğum günü. Kardeşim doğum gününü kutluyorum. Bir dahaki doğum gününü inşallah özgür günlerde sevdiklerine kutlarsın. Murat abi ben Şakran TKB18 koğuşundan Mustafa Evcimen. Koğuşumuzda kader birliği yaptığımız kardeşim İsmail Bilgeç'in bugün doğum günüdür. Doğum günün kutlu olsun kardeşim. Bir dahaki doğum gününü özgür günlerde sevdiklerinle beraber geçirmen dileğiyle nice mutlu güzel yıllara. İsmail diğer mesajlarını da inşallah süreç içerisinde paylaşacağım. Şimdi Eyüp kardeşimizin de vardı. Eyüp Sayan kardeşimizin hemen onu da. Eyüp ses kayıtlarım var. Bir kısmını paylaşayım sevgili kardeşim. Evet burada hemen şöyle bir hazırlayalım. Şöyle bir ayarlayalım. Eyüp Sayan kardeşimin hemen ses kayıtlarını paylaşayım bir kısmını.
1: Alemin büyüklüğü abilerimizin büyüklüğündendir. Abileri abi yapan güzel kardeşleridir. Güzel kardeşimiz Eyüp Sayan'ın doğum günü kutlu olsun. Sevdikleriyle ve bizlerle birlikte sağlıklı, mutlu, huzurlu nice nice yaşlara. Selamünaleyküm Murat abi. Ben Tevhis Yonuş'tan Arda Özden. Kardeşim Eyüp Sayan'ın doğum günü kutlu olsun. Bir dahaki doğum günü özgür ve ailesi olarak kutlar inşallah. Selamünaleyküm Murat abi.
0: Aleykümselam
1: kardeşim. Ben Ali Koç'ta kadar birliği yaptım. Eyüp Sayan kardeşim doğum günü kutlu olsun. Aslan kardeşim. Bize mutlu seneler inşallah. Selamünaleyküm Murat abi. Ben Tevhis Yonuş Koç'tan Çağdaş Çayan. Eyüp Sayan kardeşim doğum günü kutlu olsun. Allah seni tez zamanda sevdiklerine koşsun kardeşim benim. Doğum günü kutlu olsun. Evet, tamam söylüyorum. Selamünaleyküm. Ben Tevhis Yonuş Koç'ta bulunmakta olan Mehmet Çamalı. Aslan adım Eyüp Sayan'ın doğum günü. Canım abim inşallah bir dahaki sefere özgür günlerde sofralarda görüşmek dileğiyle. Allah'ın ayetini abi seviyorum seni.
0: Hemen açalım.
1: Selamünaleyküm ben Yonuş. Tevhis Yonuş'tan Deniz Yaman. Aslan kardeşim Eyüp Sayan'ın doğum günü kutlu olsun kardeşim benim. Bir dahaki bak doğum gününde inşallah ayrıca beraber özgür günlerde geçirirsin. Selamünaleyküm Murat abi. Ben Tevhis Yonuş'tan Yusuf Gülçin. Bugün kıymetli kardeşim Eyüp Sayan'ın doğum günü. Buradan doğum gününü her işten denklerini kutluyorum. Yeni yaşta dışarıda ailesiyle beraber geçirmeyi nasip etsin Allah. Allah'ın Selamünaleyküm Murat abi. Ben Tevhis Yonuş'tan Sinan Koran. Aslan kardeşim Eyüp Sayan'ın doğum günü. Rabbim nice özgür senelerde doğum günlerini kutlamayı nasip etsin. Kapat. Ben Tevhis Yonuş'tan Berat Çiçekçi. Burada aynı kaderi paylaştım. Aslan kardeşim Eyüp Sayan'ın doğum günüymüş. Doğum günü kutlu olsun Aslan kardeşim. Nice senelerin olsun. Özgür senelerin olsun. İyi ki doğdun.
0: Evet Eyüp kardeşim şimdilik bu kadar. Var şimdilik bu kadar. Akşam 12'ye kadar inşallah mesajlarınızı paylaşacağım. Bir şarkı sonrası kaldığımız yerden devam edeceğiz. WhatsApp'ta kaldığımız yerden kardeşlerim.

Harun Tarduş katkılarıyla Murat'la Gönülden Gönüle devam edecek. Selamünaleyküm Murat abi. Ben TK John4'ten İbrahim Bilik. Aleykümselam İbrahim kardeşim. Başla değerli abim İlhan Başar olmak üzere Sercan Yıldız Sürmeneli, Tahsin Gökhan Karasanoğlu, Eşref Paşalı Sattam, Hakan Çağlayan, İbrahim İmrak, Celal Çetin, Zerdi Zaylan, Emir Yalçın bu değerlere selam olsun. Farklı kurumlarda bulunan dayım Kenan Kaya, Ferhat Arslan, Yusuf Kaya, Demircan Kaya, Ulaş Başar ve Serdar Özcan abime de selam olsun. İlhan Başar abim der ki toprak altında düz yatabilmek için toprak üstünde dik durmak gerekir ve selam. Selamünaleyküm Murat abi. Ben TK14'ten Kadir Yılmaz. Aleykümselam Kadir kardeşim. Başta değerli abim İlhan Başar olmak üzere Sercan Yıldız Sürmeneli, Tahsin Gökhan Karasanoğlu, Eşref Paşalı Saddam, Buğra Uğurlu, Şükrü Büyük Talaş, Emir Yalçın ve farklı kurumlarda bulunan başta dayım Kenan Kaya, Ferhat Aslan, Yusuf Kaya, Emir Can Kaya, Ulaş Başar'a selam olsun. İlhan Başar abim der ki biz var olanı yaşadık, var söylesi onu da yaşarız. Serdar Özcan abime de selam olsun. Ben TK A4 Koç'tan Mertcan Karayüz. Benim için değerli olan öncelikle Foçalı Serhat Küçük dayım Yusuf Oyur. Ali Baran Koç'tan Atakan Koçak, Arda Erdemli Ferdi, Bingöl Serdar Koyuncu, abim Nurullah Önce, İbrahim Alada, Mert Eko Kahraman, Muhammed Sayın, Ömercan Kerim Kaya, tüm abi dostlarıma selam olsun. Gökhan Namlı'dan 5 kuruş. Ben TK4 Koç'tan Yusuf Oyur. Benim için kıymetli olan Foçalı Serhat Küçük dayıma selam olsun. Mertcan Karayüz, Vahap Aksoy, Ali Baran Koç'tan Fatih Etingu, Bülent Dernek, Adnan İlhan Özdemir kardeşler, Hamit Elma, Cihat Sert, Kadir Tör, Muharrem Erciyes, Onur Kale, Diyar Eruş, Tayfun Tolay. İsmini saymadım tüm dostlarıma selam olsun. Gece bir söz altın ateşle güçlü insan acıyla sınanır ve selam. Ben Bayraklı'dan Zeynep Tuncay, canım abim Bayraklı'dan Maviş Giz'den gözü doymazsın şarkısı armağan ediyorum. Seni çok seviyorum abicim. Kendine iyi bak, iyi geceler diliyorum. Ben Bayraklı'dan Hale Tuncay, canım oğlum Bayraklı'dan Maviş'e canım oğlum. Doktor Zeki Kaya Müslüm Gürses'ten güzel bir şarkı gelsin. Hayırlı geceler diliyorum. Lider FM ailesine de iyi yayınlar diliyorum. Selamünaleyküm, ben A5 Koç'tan Esen Çalışkan. Aleykümselam kardeşlerim. Kader birliği yaptım dostlarım, can kardeşim. Hayriye Seher Mardinli güzelimiz Şehriban filan. Bak şimdi Şükran kardeş. Şimdi altta bir not var. Önce mesajı okuyayım. Sonra mesajı Derya'ya ekran yaptıracağım. Ablaya göndereceğim. Allah'tan ki ispat önümde. Dur şu mesajı bir okuyayım. Önce Diyarbakırlı Şiko diyelim. Belgin Durak, Nezahat Resimci, gece bir söz bırakıyorum. İki arada bir derede kalmadı hiç gözüm, ya sevdim ya sildim. Tam Taşlı'dan Gidişat şarkısı ismi geçen arkadaşlarıma armağan olsun. Murat abim, ben A5 Koç'tan Esen Çalışkan. Benim güzel dostlarım Hayriye Seher, Belgün Durak, Nezahat Resimci, Şehriban Fidan, Burçin Şengüz, Aslan kardeşim, Pelin Arslan, Buhsenur, Çevik Diyarbakırlı Şüko, Zühal Aksır, John 4'teki canları Mezel Özel, Nazan Demirhan Sıla, Poyraz Hatice, Buse Yılmaz. Gece sözümüz mahşere, son sözü mahşere bıraktık. Nasıl olsa toplantıya herkes katılacak. Allah var, gam yok. Mustafa Ceceli ve Merve Özbey'den Duramıyorum. Ezel Özel ve Yansın. Madem gülmüşsünüz mesaj içerisine kardeşlerim. Demiş ki kolay gelsin ablacığım. Diyarbakırlı Şiko'yu Diyarbakırlı diye okuyacakmışsın. Galiba yarım akıllı diye okumuş. Akşam çok güldük. Diyen ablama şimdi. Şükran, benim öyle bir şey okuyacağımı, yani senin Diyarbakırlı tabiri lakabınla onu değil de öyle bir şey okuyacağımı hiç tahmin edebiliyor musun benim kardeşim? Edemezsin değil mi? Bak şimdi ben bu ekrana aldım kardeşime, ablama gönderdim. Kimde hata var onu kendisi aha da çözsün. Nasılsın, gene gülmüşsünüz ya, Allah güldürsün. Ben şeffafım, kim ne yazmışsa okurum. Bizde şey yok yani. Çünkü bir aileyiz. Saklınız gizliniz yok. Veya pas geçecek bir şey yok. Kardeşlerim huzursuz edecek mesajlar haricinde diğer mesajları paylaşıyorum. Aha da ben böyle. Yapacak bir şey yok.
Selamünaleyküm Murat abi. Ben T2 Karşıyakalılar Koğuşu'ndan Muhittin Çalışkan. Aleykümselam Muhittin kardeşim. Öncelikle kadın kapalıda yatmakta olan dostum Pınar, Cuhalı ve Sedef Uçar ve yengem Elif Tok. Son olarak dostum Çakır'ın derlisi Cansız'a gelsin. Bu belirttiğim canlara armağan olsun, gece bir not. Biz kameralara poz verenlerden olmadık ama maalesef mobeseler bizi iyi tanır. Muti ve Çakır sevgiler. Muhittin, orada bir yanlışlık var gibime geliyor kardeşimlerin, bilgin olsun. Dün de söylemiştim. Çağlar Çakır başta Muhittin Çalışkan olmak üzere Yavuz Çelik, Aşkın Demirkol, Siverekli, Mahmut Çiftçi, İsmo Portakal kardeşler, Samet Özdemir, Mahircan Ergül, Gökhan Karaslan, Emrecan Türkmenoğlu, İsa Şeytan Serdal. Bu derlere çalınan tüm şarkılar armağan olsun Çakır ve Muti'den saygılar. Fazla söze gerek yok. Cesareti olmayanın hep bir bahanesi vardır. Öncelikle selamünaleyküm, aleykümselam. Ben T1 Avuç'tan Onur Sevinç. Benim için derli olan abim ve dostlarım Murat Erez, Namıder Balina, Hakan Yavaş, Burhan Ormancı, Cix Muro, Onur Camgöz, Aliko Bingöl, Çağrı Yıldırım, İbrahim Akkaşlı, Berkan Alpaslanlı, İlhami Türkmen, Yılmaz Ecellioğlu, Ekrem Bayraktar ve ismini sayamadım tüm Yamanlar çocuklarına bin selam olsun. Tek mücadelemiz onurlu bir yaşam, şerefli bir ölüm uğruna. Sizi seven sayan dostunuz Dino Sevinç. Gecenin tüm şarkıları sizlere armağan olsun. Bu arada WhatsApp'a mesaj atıp tekli mesaj atan kardeşlerim, şu an duyuyorsunuz, yazıyorsunuz. Ben size cevap veremiyorum. Derya da herhalde görmüyor. Bir kez daha hatırlatmış olayım. Madem radyo başındasınız kardeşlerim, gönderdiğiniz mesajlar sırasıyla okunuyor. Siz her abi ne zaman okunacak, abi ne zaman okuyacaksın diyen kardeşlerim, siz her kelimeyi yazdığınızda sizin mesajlarınız en üste çıkıyor. Biz her zaman 7 yıldır böyle sırasıyla okuyorum. Yani günün ilk saatinde kimler mesaj göndermişse o kardeşlerimizin mesajlarıyla başlıyorum. Ta ki son mesaja kadar adil ve adaletli bir şekilde paylaşmaya çalışıyorum. Şimdi görüyorum Derya da size cevap vermemiş. Herhalde görmüyor galiba. Ben size yazamıyorum. Bilginiz olsun. Şimdi şu an yazan kardeşlerim. Mesaj

efendim sırasıyla okunuyor. Bilginiz olsun. Bir kez daha hatırlatayım. Mesajlarınızı gündüz gönderdiğinizde bu saatlerde okunmuş olur. Ama siz her mesaja abi ne zaman okuyacaksın, ne zaman okunacak derseniz her yazdığını sizi en üste atıyor kardeşlerim. Dışarıdaki kardeşlerim. Bilginiz olsun. Selamünaleyküm Murat abi. Ben T1C 18 Koğuş'tan Oktay Aktaş. Aleykümselam Oktay kardeşim. Koğuş'umda kader birliği yaptım. Mesut Çaylak, Hasan Sodan, Kaleli Beşir, Acar kardeşlerim, Soner, Demirci, Enes Köse, 4 nolda Ferhat Aslan, canım ciğerim, yeğenim Yusuf Esen. 2 nolda bulunan dostum canım Muhittin Çalışkan, Can Barış Çakır, Çağlar Çakır, Emrullah Korkmaz, Yusuf Kaymaz'a selam olsun. Bir umuttur yaşamak. Selamünaleyküm Murat abi. T1C 18 Koğuş'tan Soner Demirci. Aleykümselam Soner kardeşim. Koğuşumuzun adaletini sağlayan değerli abim köylü Mesut Çaylak ve diğer abilerim Hasan Sodan, Oktay Aktaş, Mehmet Küreken, Muhammed Sayın Mızrakşen, Celal Batur ve diğer Koğuş'ta olan kardeşlerim Mehmet Cengiz, Emirhan Canbaz, Enes Köse, akrabam olan hep Bektaşoğlu ailesine amcam ve amcaoğullarına selam olsun. Kadın Koğuş'una yatan yeğenlerim Salih hep Bektaşoğlu, Gizem Akın, Menemen'de yatan kuzenim İlker Demirci, Doğan Şite selam olsun. Özgür günler yakındır canlar. Gece bir söz konuma gerek yok, menfaati olan bulur. Selamünaleyküm Murat abi. Ben T1C 18 Koğuş'tan Çimen Tepeli köylü Mesut Çaylak. Aleykümselam Mesut kardeşim. Aynı koğuşumda bulunan kardeşlerim Beşir Acar, Soner Demirci, Cengiz Karadan, Oktay Aktaş ve diğer koğuşlarda bulunan dostlarım Ahmet Can Alan, Burhan Ormancı, Engin Kaya, Ağralı İbrahim Bayram, Eray Deniz Oyman, Atamer Çelik, Mustafa Çakır, Oktay Özdemir canlara selam olsun. Çimen Tepeli köylü Mesut Çaylak. Abi ben Ümit Bingöl, kadın kapalıda yatan sevdiğim değerlim Işıl Ercan Bingöl. Seni çok seviyorum, sen benim her şeyimsin, güçlü ol. Dik dur, zor günleri sabır, güzel günlerin arkasındandır Işıl'ım. Sevdiğim, önümüzde dağlar düşmanlar eğilsin, mapusta mezarda ben varım yanında, yalnız değilsin. Seni seven adam Ümit Bingöl. Selam Murat abi, ben T3B17 Koğuş'tan Ümit Bingöl. Aleykümselam Ümit kardeşim. Öncelikle kadın kapalıda yatan sevdiğim Işıl Ercan Bingöl ve burada kader dostluğu yaptım Ayhan Kılıç, Ömer Şen, Vedat Şan, Çirkin Sinan, Sercan Paşalılar, Polat Gezgiç, Deniz Kuş, Mehmet Çekiç ve Rıdvan Kılıç, Alpay kardeşlere Batan Güneş tesellimiz, Doğan Güneş umudumuz olsun dileklerimi iletiyorum. Ben Simay, buradan T3'te yatmakta olan canım kocam Alpaslan Aldanmaz erkeğim. Biz seni bekliyoruz ailen olarak, hep yanındayız, seni hiç bırakmayacağım, bunu unutma aşkım benim yakışıklı kocam. Şakran T2 Engin Afşar, canım oğlum seni çok seviyorum, sen benim dünyamsın, umut ışığımsın, arkamdaki dağsın, en yakın zamanda yine yan yana olacağız inşallah. Süleyman Bulut, canım oğlum seni de çok seviyorum, Allah'a emanet olun. Ahmet Kaya'dan Penceresi Kaldım Anne şarkısı Aslan oğluma armağan olsun. Şakran T2'den Engin Afşar, abi canım iki gözümün çiçeği, seni nasıl özledim bir bilsen, arkamdaki dağım, seni canımdan çok seviyorum. Elif ve Eyüp dayı kolların ellerinden öpüyorlar, Allah'a emanet ol. İyi yayınlar amcam, ben Şakran'dan Ferdi Bingöl, T1 A2 koğuşuna atan kardeşim İbrahim Can Erdoğan, doğum günün kutlu olsun paşam, seni seven enişten Ferdi Bingöl. Aleyküm selam Ferdim. T4'te yatan Hüseyin Gündoğdu'ya ve Okan Börek. Hüseyin Gündoğdu ve Okan Börek çok çok selamları var dostlarına, arkadaşlarına. Emin Gündoğan'ın da, Emin Gündoğdu'nun ve Uğur Akdeniz'in de çok selamları var dersen sevinir Murat abi. Bunu söyleyen Okan Börek kardeşim ve Hüseyin Gündoğdu herhalde. Tüm dostlarına, arkadaşlarına ve Emin Gündoğdu'ya selamları var. Uğur Akdeniz kardeşimize de, Okan Börek kardeşimizin selamları var. Anladığım kadarıyla bu şekilde. Selamünaleyküm Murat kardeşim. Ben TKA4 Koğuş'tan Bozyakalı Cemal. Aleykümselam abim benim. Koğuşumuzun lider aslan dayımız Koçalı Serhat, Mertcan Karayüz, Ali Baran, Koçlan, Karşıyakalı Vedat Sürer, Hamit Elma, Baran Akan, Yusuf Oyur, Adnan ve İlhan Özdemir kardeşler, Direnç Balcı, Urfalı Memo, Eyüp Yeldir, Alsancak, Kertenkelesi, Fatih Kaya, Erkan Ulukan'a selam olsun. Gece dayımızın sözünü bırakmak istiyorum. En büyük pişmanlığım yanlış insanlar için yaptığım doğrulardır. Murat kardeşim sana da selam olsun. Aleyküm selam abim benim. Murat abi ben Bilgenur Kavas, Beyza Özkan radyo başına. Beyza'm canımın içi, şu telefon kapandı ve içim nasıl cız etti biliyor musun? Seni o kadar çok özledim ki keşke burada yanımızda olsaydın ama hiç merak etme, bugünler geçecek elbet, dışarılarda

gezip dolaşacağız beraber. Hiçbir şey kafana takma, seni çok seviyorum bir tanem. Beyzam canımın işi, ilk önce sana rüyamda gördüğüm kişiyi söyledim. Söyleyeyim Pınar'dı. O gülme. Sesini buradan duyabiliyorum. Şu an seninle gülmelerimizi, gülmekten yerlere yattığımız günleri çok özledim. Bir an önce çık gel dışarıda beraber gülelim, ağlayalım. Seni çok özledim, seni çok seviyorum. Mektup geldikten sonra bana mutlaka mektup yaz. Kendine de çok dikkat et. Allah'a emanet ol. Seni çok seviyorum. Selamünaleyküm Murat abi. Ben Üçnoğlu B9'dan Berşan Polat. Aleykümselam Berşan kardeşim. Öncelikle Aydın Etip'inde yatan ağabeyim Zafer Arslan başta olmak üzere farklı kurumlarda olan canlarım, kanlarım Orhan Polat, Ziya Polat, Baran Aslan, Velat Arslan, yoldaşım Koray Kahramanlı, Yusuf Gülçin, Ahmet Gülçin, Eyüp Sayan, Mert Çardan, Ömer Elmas Saç, bu derdi insanlara Berşan Polat'tan bin selam olsun, Eyüp Han'dan Mahpushane şarkısı bu derlere armağan olsun. Murat abi ben Üçnoğlu'dan Berşan Polat. Abi başta koğuşumuzun adaletini sağlayan Ankaralı Ceyhun Hocal ve Mam Yılmaz başta olmak üzere derli abim Şeytan Serdal Aykurt, dostlarım Eren Aras, Umut Arslan, Balıkçı Özgün, Fevzican Karadeniz, Bergamalı, Batu Hasan, Bostancı Kaan, Özdemir Tugay, Şenyüz, Miri Emre, bu derli insanlara bin selam olsun. Sizleri seven Berşan Polat. Demir kapılar adamın bileğini tutar ama yüreğini tutmaz. Koğuşta geçen her gece hesabı büyütür. Vakit geldiğinde adam kaldığı yerden değil daha güçlü yerden yürür. Şakran T3 B9'da kalan Berşan Polat'a selam göndermek istiyorum. Hasret bize yük değil, sabrın adı oldu. Gün gelir demir kapılar açılır, o zaman ne yarım kalan cümleler kalır ne de içimizdeki özlem. O güne kadar yüreğim hep seninle. Halit Bilgiç, ayazlar düşmeden gel. Selamünaleyküm Murat abim. İzmir kapalı B3'te bulunan bu canın en güzeli Melo. Sen benim nefesim, kalbimin en derin sahibisin, kraliçem. Canını sıkma, güzel günlerimiz yakında. Biraz daha sabır gülüm. Alaaddin Gümüş. Aleyküm selam Alaaddin kardeşim. Selamünaleyküm Murat abim. Ben Karşıyaka Cumhuriyet'ten Melihcan Ataş. Başta kardeşim olan Ahmet Arcem, Can Değer, Anıl Peker, Agosi, Alaaddin Gümüş, Fevzi Dondar, Polat Utar, Hakan Kömürcü'ye selam olsun. Gece bir söz bırakıyorum. Yanlışın arkası kalabalık diye doğrudan mı vazgeçelim? Aleyküm selam Melihcan kardeşim. Selam Murat abi. Aleyküm selam kardeşlerim. Ben T4A8'den Doğukan Erdoğan, canım kanım yakışıklı abim Cengiz Sanlı, Ferhat Arslan başta olmak üzere kardeşlerim, dostlarım, abilerim Orhan Yağcı, can dostlarım Sait Sayım, Oğuzcan Aslan yani Kopo, Yüksel Şimşek, Atalay Tan Yıldız, Eren Köse, Murat Vatansever, İbrahim Akbaş, Feyyaz Pesket, Enes Turacı, Yusuf İslam, Emin Torul, Cengiz Sanlı, Ferhat Arslan abim der ki çakallar güçlerini kalabalıktan alırlar, aslan ise yalnızlıktan. Murat abi ben T4A8'den Feyyaz Pesket, canım kanım yakışıklı abim Cengiz Sanlı, Ferhat Arslan abim başta olmak üzere kardeşlerim, dostlarım, abilerim Orhan Yağcı, can dostlarım Sait Sayım, Atalay Tan Yıldız, Eren Köse, Murat Vatansever, Doğukan Erdoğan, Oğuzcan Aslan yani Koppo, Yüksel Şimşek, İbrahim Akbaş, Enes Turacı, Yusuf İslam, Emin Torul, Cengiz Hanlı, Ferhat Arslan abim der ki asaleti kendinde, adaleti Rabbinde ara. Murat abi T4A8 yani Cengiz Hanlılar koğuşundan Sait Sayın, başta koğuşumuzun adaletini sağlayan canım kanım özüm Ferhat Arslan abim olmak üzere kardeşlerim, abilerim, dostlarım Orhan Yağcı yani Rose, canım kanım dostlarım Doğukan Erdoğan, Oğuzcan Aslan yani Koppo, Yüksel Şimşek, Eren Köse, Murat Vatansever, Atalay Tan Yıldız, İbrahim Akbaş yani Köfte, Feyyaz Pesket, Enes Turacı, Yusuf İslamboğa, Emin Torul, Cengiz Hanlı, Ferhat Arslan abim der ki kimi insanı para tartar, kimi insanı makam, beni ise merhametim tartar. Murat abi T4A8 yani Cengiz Hanlılar koğuşundan Atalay, Burak Tan Yıldız, kısacası Ati, başta koğuşumuzun adaleti sağlayan canım kanım özüm Ferhat Aslan abim olmak üzere kardeşlerim, abilerim, dostlarım Orhan Yağcı yani Rose, canım kanım dostlarım Sait Sayın, Doğukan Erdoğan, Oğuzcan Aslan yani Koppo, Yüksel Şimşek, Eren Köse, Murat Vatansever, İbrahim Akbaş yani Köfte, Feyyaz Pesket, Enes Turacı, Yusuf İstanbul, Emin Torul, Cengiz Hanlı, Ferhat Arslan abim der ki bazı tesadüfler güzeldir, bazı tesadüfler de ölümsüzdür. Ben Aziz T3'ten Muhammed Ali Altunpak Köylü, Murat Ahmet Kortak, Ekrem Birlik, Savaşkaya, Ferhat Turgay, Fırat Hacı Bucak, Fırat Öztaş, Mithat Belgin, Taner Demirtaş. Ben T3 Azizcan, buradan Ramazan Altunpak abime selamlar. Canım abim nasılsın, iyi misin? Kurum hesabına paranı yolladık, inşallah hissedir kendine. İyi bak, en kısa zamanda yanımızda ol. Ben Menemen C12 koğuşundan Mertcan Ogan başta babam yaşlı Murat'ın ellerinden öpüyorum, saygılarımı sunuyorum. Ayrıca amcalarım Şahin Ogan, Kasım Ogan, yeğeni Murat Ogan kardeşim Emircan Ogan'a selam ederim.
ve burada kadar birliği yaptım dostlarım. Abim Mahmut Abay'la Memo

Kibar Önder Aydın, Ercan Uşar, Mevlüt Mesut Birici ve Yusuf Türkmez'e selam olsun. Geceye söz bırakmak istiyorum. Aslanlar tatilde çıkınca maymunlar kendini kral zannedermiş. Cengiz Hanlı, Mertcan, herkese selam olsun. Ceylan Taşkıran'dan Veli Deveci'ye, Veli mektubunu aldım, çok sevindim, seni çok seviyorum. Sen benim hayatta en büyük zaafımsın. Seni ölene kadar

sensiz yapamıyorum şarkısı belime gelsin. Murat abim sana da selam olsun. Aleyküm selam Ceylan kardeşim. Ceylan Taşkıran'dan Veli Deveci radyo başına. Benim gönlümün efendisi, kendine iyi bak. Biz her şeyin üstesinden geldik. Allah'ın izniyle bunların da üstesinden geleceğiz. Tüm dünyaya baş kaldırırım da senin o iki gözüne kurban olurum. Uygar Doğanay'dan sensiz yapamıyorum şarkısı Velime armağan olsun. Ceylan Taşkıran'dan Veli Deveci mektubunu aldım. Annemden Gülten'e haber yollattım. Haberin olsun benim güzel kocam, cesur kocam. Bir kere sever bu kalp Velim. Sana sözüm olsun bu aşk ölüme bedel. Seni seven Ceylan Taşkıran Velim. Veli Deveci'den Ceylan Taşkıran'a kül olmuş ateş yanar mı? Buz tutmuş su akar mı? Bu gözler seni sevmiş başkasına bakar mı? Ceylan'ım kendine iyi bak benim prenses karım. Fatih Bulut'tan saçlarında sızın olayım şarkısı Ceylan'ıma gelsin. Veli Deveci'den Ceylan Taşkıran'a Veli Namsalar diyarı titretmiş. Veli de Ceylan gözlü bir yar bitirmiş. Ceylan'ım sen benim bu hayatta en büyük zaafımsın. Bunu böyle bil sultanım. Fatih Bulut saçlarında sızın olayım Ceylan'ıma gelsin. Veli Deveci'den Ceylan Taşkıran. Seni ruhumla seviyorum Ceylan'ım güzel gözlü karım. Kalbinde huzur dilimde duasın Ceylan'ım. Kendine iyi bak seni seven Veli Deveci hep de sevecek. Selamünaleyküm Murat abim, aleyküm selam kardeşim. Şakran kadın kapalı B13 koşun olan canım karım Melahat geldici güzel. Meluşum ne yapıyorsun, iyisindir? Dün mesaj atamadım, uyuyakalmışım. Bir sıkıntı yok çocuklar, iyi, bir yaramazlık yok. Çok selamları var herkesin sana. Kara kızım nasıl, iyi mi? Öp kızımı, takıntı yapma hiçbir şey. İyi ol bize, Allah'a emanet ol, seni seviyorum. Şakran teşhide yatan oğlum Medet Doğan, sen gözümün kökü aslan oğlumsun, kısa bir ayrılık yaşıyoruz sadece evlat. Bu reklamlarda diyebiliriz nasipse tahliye olduktan sonra film kaldığı yerden devam edecek ve bir daha böyle kötü durumlar yaşamayacaksın inşallah. Sabır babam, oralar insana hayatın anlam ve önemini öğretir. Her zorluk arkasından ferahlık getirir. Sofranı paylaştığın abilerin arkadaşlarına da selamlar olsun. Seni seven baban Murat Doğan elbet bir gün. Yolum yoldaşım Burak Doğan, sabırla bekleyen yürek bilir. Özlem ne kadar büyürse kavuşma o kadar kıymetli olur elbet. Bir gün sen de özgürlüğün kuşunu uçuracaksın, o zamana kadar kokun hasretle burnunda tütecek. Sevdiğim gözden uzak olan gönülde hasret dilde dua olurmuş. Bir umutla beklediğimsin, geçmez dediğin kaçıncı günün yarınındasın. Elbet geçecek, elbet bitecek bu zor günler. O zaman özgürlüğümüze kavuşacağız bir tanem. Seni çok sevdiğimi unutma, iyi bak kendine. Ocağında benim de canım var, unutma. Selamünaleyküm Murat abi, ben C10'dan Doktor Zeki Kaya. Aleykümselam Zeki kardeşim. Sen geçici heveslerinle yola devam et. Benim sevgim ağır gelir. Şimdi sen arkamdan dersin ki o kaybetti. Ben kimi kaybettim? Kaybettiğim bir şey yok. Eskilerin bir sözü var. Kaldırma taş olmayacak insanları başımıza taç yapmayın. Saygı insan olana, sevgi hak edene verilir. Engin Nurşani'den adına çizik çektim şarkısı çalarsan sevinirim Doktor Zeki Kaya. Murat abi bence ondan Doktor Zeki Kaya. Aşk yalan, sevgi kalıcı. Sevgiyi bilen sevilir, bilmeyen dövünür. Seven ebediyata kadar götürür. Bilmeyen ise yarı yolda bölünür. Kafa rahat, huzur bulmak gerekir. Ben izdivaya çekildim. Gönlüm rahat bir şekilde ve huzurlu. Murat abi Müslüm'den Kıyak Bitti şarkısını çalarsan sevinirim Doktor Zeki Kaya. Murat abi bence ondan Doktor Zeki Kaya. Şakran T1'de yatmakta olan sevgili dostum Yılmaz Sak. Yeni yaşın gönlünde ne varsa onu getirsin. Sağlık, huzur, mutluluk yaşların olsun inşallah. Doğum günün kutlu olsun. Nice güzel yaşlara bir dahaki doğum günün özgür ve ailenle kutlaman dileğiyle. Dostum Yılmaz Sak, Güney Sak, kucak dolusu sevgilerimle selamlar. Bütün güzel şarkılar sizlere armağan olsun. Doktor Zeki Kaya. Selamünaleyküm Murat Bey, aleykümselam. B17'de olan annesinin ömrü Furkan Çubukçu. Sen benim dünyamsın. Her ne olursa olsun nefes aldığım sürece arkandayım, her zaman olacağım. Bir oğlum var benim. Canım kanım, yüreğimin en sıcak köşesi, nefesimin en kıymetli sebebi. Gözümün nuru, gönlümün huzuru, bir gülüşüyle içimdeki tüm fırtınaları dindiren, adın her andımda kalbime dua ettiren, olur da bir gün çok yorulursan kendini yalnız hissetme canım, unutma senin için canını verecek bir annen var senin. İyi kimsin kıymetli Halit Bilgiç'ten seni düşlemek armağan olsun Sevim Çubukçu. İyi yayınlar abicim, sağ olun kardeşlerim. Kadın kapalı B11'de yatan nefesim, canımın içi Dilara Küleş. Annem hiçbir sıkıntı yok, her şey yolunda. Avukatla konuştum, her şey iyi gidiyor. Allah

İzle çıkıp geleceksin inşallah, seni çok seviyorum benim göz bebeğim. Rabbim seninle olsun inşallah. Allah'ıma emanet ol. Kadın kapalı Beybir'de yatan Sevim Küleş, annem biziz. Merak etme, telefon gönder konuşalım. Seni çok seviyorum. Abicim gece bir söz. Gözü olanın gözü önündeyiz. Dün fark etmedi, bugün hiç fark etmez. Allah'ıma emanet olun kızlarım. Selamünaleyküm Murat amca, ben T1 A2 koğuşuna yatan İbrahim Can Erdoğan. Aleykümselam İbrahim Can, sağ ol yeğenim. Senin aracının abi kardeşlere selam göndermek istiyorum. Öncelikle koğuşumuzun adaletini sağlayan Ferhat Tekeli, Gökhan Çelik, Mesut Gül, Namıder Köylü, Omutkan, Eşref Paşalı, Ali Ço, Musa Aydoğan, Caner Ermez, Kerem Can Yeşilişi, Fırat Timuçin, T4'te yatan Emrah Taştekin, T3'te yatan Arda Gezer ile bu derli insanlara bin selam olsun. Gece bir söz bırakmak istiyorum. Şerefli yatan herkese bin selam olsun. Özgür günlerde görüşmek dileğiyle. Ben T1 A2 koğuşlanan İbrahim Can Erdoğan. Şakran açıkta yatan eniştem Ferdi Bingöl'e selamlarımı iletirim. Özgür günlerde görüşmek dileğiyle. Eniştem, bu zor günlerimde beni yalnız bırakmadın. Arkamda dağım. İyi ki varsın Ferdi Bingöl. Seni seven kardeşin İbrahim Can Erdoğan. T2C5 koğuşundan Engin Afşar, Mustafa Yiğit, Abdülkadir Bayrak, Vahap Aksoy, Gökhan Erhan ve Kubilay abime selam olsun. Yengem aradı beni. Senin söylediklerini iletti abim, sıkıntı yok. Ne diyorsan o. Sağlıcakla kalın. Özgür günlerde görüşmek dileğiyle kardeşiniz Enes. T2C5 koğuşundan Engin Afşar, Mustafa Yiğit, Abdülkadir Bayrak, Ferhat Büyük, Turgut ve Hüseyin Şahin'e selam olsun. Abilerim sağlığınız saatiniz yerindedir inşallah. Mustafa abim, Fırat abiyle görüşeceğim. Kendisinden çağrı bekliyorum. Şu an ekstra olarak bir ricam olacak senden. Onu da Fırat abime iletir. Fırat abim iletir sana. Özgür günlerde görüşmek dileğiyle Allah'a emanet olun. Selamünaleyküm Murat abi. Ben Şakran T1B13'ten tahliye olan Mehmet Ünlü. Aleykümselam Mehmet kardeşim. Başta koğuşumuzun lideri Adnan Doğan, büyüğümüz Mehmet amca, eniştem Emrullah Korkmaz, kardeşlerim Ferhat Uğur, Ferhat Er, Uğur Tejan, Mehmet Toprak, Ayhan Öğüt, Mehmet Demir Pençe, Namıder, Jet Ökkeş, tüm kader mahkumlarına bin selam olsun. Hepsini seviyorum. Saygıyla selamlıyorum. Kendinize dikkat edin. Mehmet Ünlü. Murat abi selamünaleyküm. Ben T1B13'ten Emrullah Korkmaz. Aleykümselam Emrullah kardeşim. Senin aracınla kadın kapalı da B2 koğuşuna bulunan canıma, candan kadınıma hasret korkmaz radyo başına. Hasretim nasılsın? İyisindir inşallah. İyi ve sağlıklısındır. Canıma hasret korkmazıma oy hasret şarkısı armağan etmek istiyorum. Seni canı gönülden seven sen adamın emu korkmaz. Şimdi hangi koğuştu? T3B3'ten kardeşim. Ama bir dakika, ismini bir evlilik teklifi yapmış. Çarşamba günü ses kaydı göndermiş. Bin umutla bu kardeşimiz. İsmi ne onu bilmiyorum. Şimdi bakayım. Ne ateş anlamadım kardeşim, ismini tam anlayamadım. Hani isimlerin içerisine bakıyorum mesajlarında, ateş soyadında, hani ne diyeyim ki. Şimdi bu kardeşimizin sevdiği bir kız kardeşimiz var kadın kapalı da. Sevgili kardeşim, bakalım ismini bulmaya çalışıyorum mesajlar içerisinde. Bir daha dinleyeyim diyeceğim ama. Evet yok, bir daha dinleyelim bakalım. Gürcan Ateş olabilir mi? Neyse, bu kardeşimizin ses kaydını dinletelim. Kız kardeşimize evlilik teklifinde bulunmuş. Gönlü olsun. Normalde bu tarz ses kaydı paylaşmıyorum ama çarşamba günü atmış, ben İzmir dışındayken. Herhalde Özgür kardeşim de ya görmedi, mesajların üstünde kaldığı için. Baktım bugün telefonu kurcalarken sevgili kardeşimizin ses kaydını dinledim. Gönlü hoş olsun istedim. Sevgili kardeşim, valla ismin anlaşılmıyor. İnşallah kız kardeşimin ismi varsa orada kendini bilecektir. En azından bunu da dinletelim. Kardeşlerimizin gönlü hoş olsun. Sonrasında doğum günü mesajlarının bir kısmını daha okuyacağım. Sonra üç güzel şarkıyla bir çay molası vereceğim kardeşlerim. Şunu bir paylaşalım önce.

0: Üniversitelerimden sarıldım o zaman. Görmediklerimi gösterip duymadığım melodiler yerleştirdim kulaklarıma. Her sabah uyandığımda yüzümdeki tebessümün sebebi. Uyumadan önce kurduğum düşlerde de prensip. Düşlerim ve gülüşlerimin sahibi, yaşama sebebim. Ömrüme ömür katan kalbimdeki kara topraklara çiçek açtıran meleğim. Sen güz yağmurlarında açan gök uçağının bugündeki hazinemsin. Sensiz dünyada doğacak güneşi bile istemezken kalan ömrümün seninle geçmesini istiyorum. Bir tanem, seni çok seviyorum. Benimle bilir misin?
1: Efendim.
2: Evet, annemizin sesini kestik. Böyle bir mesaj ama kardeşimizin ismini anlayamadık. Kardeşim, kusura bakma. Muhtemelen Özgür kardeş. Şimdi dakika harcamışsın, heves etmişsin. Benim de gönlüm razı olmadı sevgili kardeşim. Bugün bunu paylaşmak istedim. En azından gönlün hoş olsun. En azından kız kardeşim de inşallah duymuştur. Ama dediğim gibi vallahi ben ismini duyamadım. Bir de sesin çok geriden geliyor sevgili kardeşim. Sen de zaten duymuşsundur sesini. Evet, şimdi doğum günü mesajlarımızı hemen bir parçasını paylaşalım. Sevgili kardeşimiz İsmail Bilgiç'ten hemen başlayalım. Selamünaleyküm Murat abi, ben Ali Aşakran, T2B18 Koç'tan Batuhan Taşkıran. Batuhan kardeşim aleykümselam, T2B18'de doğum günü mesajı atan, selam veren kardeşlerim. Başım gözüm üstüne selamlarınız cümlesine aleykümselam. Komşumuza kadar birliği yaptığımız İsmail Bilgiç'in bugün doğum günüdür. Bir dahaki doğum gününü özgür günlerde sevdiklerine beraber geçirmen dileğiyle nice mutlu güzel yıllara. Murat abi, ben Ali Aşakran, T2B18 Koğuş'tan Volkan Zeybek. Koğuşumuzda kader birliği yaptığımız kardeşim İsmail Bilgiç'in bugün doğum günü. Kardeşim, bir dahaki doğum gününü özgür günlerde sevdiklerinle beraber geçirmen dileğiyle nice mutlu güzel yıllara. Murat abi, ben Şakran T2B18 Koğuş'tan Ufuk Polat. Koğuşumuzda kader birliği yaptığımız kardeşim İsmail Bilgiç bugün doğum günün. Kardeşim, bir dahaki doğum gününü özgür yarınlarda sevdiklerinle beraber geçirmeni diliyorum. Nice mutlu güzel yıllara. Murat abi, ben Şakran T2B18 Koğuş'tan Murat Saygın Soy. Koğuşumuzda kader birliği yaptığımız kardeşim İsmail Bilgiç'in doğum gününü kutluyorum. Bir dahaki doğum gününü özgür günlerde sevdiklerinle beraber geçirmeni diliyorum. Nice mutlu güzel yıllara kardeşim. Murat abi, ben Şakran T2B18 Koğuş'tan Ali Rıza Gülseven. Koğuşumuzda kader birliği yaptığımız kardeşim İsmail Bilgiç'in bugün doğum günü. Kardeşim, bir dahaki doğum gününü özgür yarınlarda sevdiklerinle ve ailenle geçirmen dileğiyle nice mutlu güzel yıllara. Murat abi, ben Şakran T2B18 Koğuş'tan Toroslu Apo Yeninci. Koğuşumuzda kader birliği yaptığımız kardeşim İsmail Bilgiç'in bugün doğum günü. Kardeşim, bir dahaki doğum gününü özgür yarınlarda sevdiklerinle beraber geçirmeni diliyorum. Nice mutlu güzel yıllara. Evet İsmail, geri kalan da inşallah parça parça paylaşacağım sevgili kardeşim. Hemen Eyüp kardeşimizin de bir kısım, evet Eyüp kardeşimizin de bir kısım mesajını okuyayım. Selamünaleyküm Murat abi, ben T3C13'ten bulunan Eyüp Sayan. Eyüp, bunu sona bırakayım çünkü doğum günü göndermişsin. Aleyküm selam öncelikle. Selamünaleyküm Murat abi. T3C13 Koç'tan Atmaktalan canım kanım abim Eyüp Sayan. Doğum günün kutlu olsun canımın canı. İnşallah bir dahaki doğum gününde beraber oluruz. Allah herkese senin gibi bir abi nasip etsin. Allah herkese bu şerefi layık görmez. Allah'a emanetsin. Aleyküm selam kardeşlerim. T3C13'teki kardeşlerim. Ses kayıtlarına da selam vermiştiniz, unuttuk. Hakkınızı helal edin. Selamlarınız başım gözüm üstüne. Aleyküm selam. Murat abi, T3C13'te yatmakta olan canım abilerim Eyüp Sayan, Ahmet Gülçin, Yusuf Gülçin, Mehmet Nuri, Ömer Oğuzçeken, Özden Gücel, Özden Arda, Özden Şakran, açıkta yatmakta olan canım abim Uğurcan Bıçakçı, Ekinol'da yatmakta olan Muhammed Çağran'a selam olsun. Hepiniz Allah'a emanet olun. Abilerim sizleri seven kardeşiniz Kadir Sayan, Yanmır'ın yan azadi. Murat abi, T3C13 Koğuş'tan yatmakta olan canım kanım abim Eyüp Sayan, doğum günün kutlu olsun canımın canı. İnşallah bir dahaki doğum gününde beraber oluruz. Allah herkese senin gibi bir abi nasip etsin. Allah herkese bu şerefi layık görmez. Allah'a emanetsin. Evet Eyüp, şimdilik bu kadar. Yo, bunu da okuyayım. Murat abi, ben Gediz'den Kerem Sayan, T3C13 Koğuş'una yatan canım kanım Eyüp Sayan, doğum günün kutlu olsun nice mutlu yıllara. Bu yaşın sana özgürlüğünü getirsin inşallah, nice birlikte özgür yıllara. Özgürlük sofrasına görüşmek dileğiyle C13 Koğuş'una bulunan tüm abi kardeşlerime de selam olsun. Deniz derindir, durulmaz, dostluk ebedidir, unutulmaz. Halit Bilgiç'ten Biz Yıkılmayız şarkısı.

armağan ediyorum. Ey, şimdilik bu kadar sevgili kardeşim. Ses kayıtlarım var. Onları da inşallah üç güzel şarkıdan sonra paylaşacağım. Sizleri üç güzel şarkıyla baş başa bırakacağım. Sonrasında kaldığımız yerden devam edeceğiz.

Reklamlar. Tarihin, kültürün, maneviyatın buluştuğu Yeşil Bursa'ya gidiyoruz. Hazır tur farkıyla muhteşem Bursa turuna davetlisiniz. Ulu Cami, Yeşil Türbe, Cumalı Kızık Köyü ve daha birçok ziyaret noktası sizleri bekliyor. Lüks otobüslerle ulaşım, profesyonel rehberlik hizmeti ve hazır tur kalitesi. Üstelik kahvaltı dahil şok fiyat. Bilgi ve rezervasyon için 0551 730 02 98. Bu yazda hazır tur farkıyla gezmeye, keşfetmeye devam ediyoruz. Muğla Akyaka, Yuvarlak Çay ve Güzelköy turuna davetlisiniz. Üstelik tekne turu ve serpme kahvaltı dahil şok fiyat. Lüks otobüslerle ulaşım, profesyonel rehberlik hizmetleri ve hazır tur farkıyla muhteşem bir gezi sizleri bekliyor.

0: bekliyor. Bilgi ve rezervasyon için 0551 730 02 98 0551 730 02 98.
1: Alemin Kralı Lider FM'den esnafa büyük destek. Ürünlerinizin tanıtımı ve hedef kitleye ulaşması için reklam fiyatlarını indirdik. Lider FM reklam attı. 0541 780 4750 0541 780 4750

Üç güzel şarkının akabinde kaldığımız yerden devam. Merhaba Murat abi. B9 koğuşuna bulunan kalenin hem asil hem asi ve hem asil kadını ablam Kürt Hülyam radyo başına. Sağ ol melek. Bazen bilgine değil hislerine güvenirsin. Duydukların ve bildiklerinden öte hissettiklerinle hareket edersin. Kimde varsın, kimde yoksun, kimde çoksun. Çoğu söze kulağını kapatır, iç sesini dinlersin. Çünkü o ses seni hiç yanıltmadı bilirsin. Sen her şeyi hissedersin ablam. Ozan Dino'dan Emir Kudaçu şerefli yatan bütün kadar mahkumlarına gelsin istisnalar hariç. Merhaba Murat abi, gecen güzel olsun. Mago ben B9 koğuşundan kaleli Kürt Hülya. Sağ ol Hülya kardeşim. Gece bir söz bırakayım. Ben de mane olmuş. Bazı dersler felaketin ortasındayken alınır. Zira boğulurken, yüzmeyi düşerken uçmayı öğrenebilir insan. Suyun tuzlu olduğunu anlamak için tamamını yutmaya gerek yok. T1'de yatan oğlum Cesur Bayhan ve yeğenim Suat Alsoy'a da çok selam olsun. Ozan Dino'dan Emir Kudaçu çalarsan sevinirim abi. Öncelikle bütün kader mahkumlarını Allah kurtarsın. T4B10'da yatan abim Yavuzhan Kadir İşcan'a selam olsun. Abim doğum günün kutlu olsun. Nice mutlu yaşlara. Bu doğum gününde olmadı ama elbet bir gün yan yana kutlamak dileğiyle. Beni soracak olursan iyiyim. Meryem de iyi, aklın kalmasın, her şey yolunda. Elbet o güneş bize de doğacak. Bu arada kadın kapalı da Dilek Karakaya kardeşim, Fırat Çelen kardeşimin sana çok çok selamı vardı. Mesajını duyduğunu söyledi. Seni çok sevdiğini söyledi. Sonrasında Elif kardeşim sana da selamları vardı. Fırat Çelen kardeşimin. Abi Elif kardeşimize de ve koğuştaki tüm kardeşlerimize selamlarımızı iletirsen sevinirim demişti. Fırat'ım senin de velim Çelen kardeşler. Selamlarınızı aldım ve koğuşunuzdaki kardeşlerim. Hepinizin selamı başım gözüm üstüne. Ben de sizleri çok seviyorum. Veli kardeşimden hepinizin selamını aldım. Allah razı olsun. Ben de tabii ki sizleri önemsiyor, benimsiyor ve seviyorum. Murat abi Aydın Bıçakçı radyo başına. Can eşim Aydın Bıçakçı. Hayat bize kolay bir yol sunmadı ama birbirimize olan inancımızı da hiç bizden almadı. Gün gelir bu kapılar açılır, hasret biter ve geriye sadece birlikte kuracağımız güzel günler kalır. O zamana kadar ben seni beklemeye, sana güvenmeye devam edeceğim. Seni çok seviyorum, kendine çok iyi bak. Seni canımdan çok seven Şerfin. Aydın Bıçakçı can eşim, her zorluğun bir sonu, her bekleyişin bir kavuşması vardır. Sen yeter ki umudunu kaybetme. Ben her gün seni güzel yarınlara emanet ederek dua ediyorum. Yolumuz uzun olabilir ama kalbimiz hep aynı yerde. Allah yar yardımcın olsun. Önce Allah'a sonra kendine emanetsin benim can yoldaşım. Kurtuluşum, ömrüm, koca adam, senin bu ellerinde ne var bilmiyorum. Tuttukça güçleniyorum, bildiğin kadar değil, bilmediğin kadar çok seviyorum. Seni doğuran ana da desin ki ben aslan doğurmuşum. Kalbim kalbini çok seviyor, Gökçe Çiçek Çakarlı. Koca adam, insanlarla konuşasım gelmiyor. Lakin sana evdeki perdeleri bile anlatasım var. Bana bakarken parlayan bir çift gözden başka hiçbir dünyalık mevzuya merakım yok. Sebepsiz yere gülümsediğini fark ettiğimde sebebi hep sen oluyorsun sevdiğim. Bu arada Kurtuluş, ara beni. Mustafa'ya da söyle, o da eve arasın. Gökçe Çiçek Çakarlı. Ben T4A8 koğuştan Cengiz Hanlı, Ferhat Arslan, benimle koğuşumla kader birliği yapan kardeşlerim, dostlarım Orhan, Yacı Tatü, İsmet, Sait Sayım, Doğukan, Erdoğan, Atalay, Tan Yıldızı, Eren Köse, Murat Vatansever, Beyaz Pesket, Yusuf İslamboğa, İbrahim Akbaş, Cengiz Hanlı, Ferhat Arslan der ki bu hayatta risk almaktan korkanlar bu hayatta hiçbir şey başaramazlar. Ben T4A8 koğuşundan Cengiz Hanlı, Ferhat Aslan, başta dayım Kenan Kaya olmak üzere can abilerim, Suat Konuk, Özkan Söle, kuzenlerim İlhan Başar, Emircan Kaya, Yusuf Kaya, dostum, canım, ciğerim, Arap Oktay, Serdar Çelik, Mehmet Fatih Özışık, Osman Elçi, Sidar Deniz, Yiğit Bozbey, Seyitan Bozbey, Cino, Burhan kardeşlerim, Mami Tutkun, İlkay Demir, Alman Okan, Alpaslan, Aldanmaz, Bilal Çetin, Nurullu Öncü, Yoldaş Cancan, Mehmet Toprak, yani Karınca Jilet, Şükrü, Emirhan Taban, Yusuf İslam, Ergül, hiçbir şeyden korkum yok, ölüm emri yeryüzünden değil, gökyüzünden gelir. Murat Bey ben Damla Çakmak, iyi akşamlar, iyi akşamlar Damla. B10'da olan Beyza Özkan, bir tanem seni çok özledim, her an aklımdasın, bir an önce yanımızda olman için dualarım hep seninle. Tan Taşçı Gidişat şarkısı sana armağan ediyorum. Ben çok beğendim, sürekli dinliyorum. Tan'ı çok severim bilirsin. Şimdi Murat'tan istesem çalmaz kesin.
Sen TV'de çalarsan bizim için dinle aşkım. Seni çok seviyorum. Allah'a emanet ol bebeğim. Beyzam canımın içi güzelim benim. Bugün seninle konuşmak bana o kadar iyi geldi ki sana bunu kelimelerle anlatamam. Keşke yanımda olsaydın. Yapmayı hayal ettiğimiz her şeyi yapabilseydik ama ben burada seni bekliyor olacağım ve sen de geleceksin. Canımın içi seni çok seviyorum. Allah'a emanet ol. Kendine dikkat et. Eğer Allah Murat'ı öldürmezse pazartesi itibariyle WhatsApp mesajlarınız içerisindeki şarkılarınızı sıra sıra dinleteceğim. Geçen hafta söz vermiştik. Bu hafta bakmayın İzmir dışına gittik. Baya yorgunduk. Yoksa dünden itibaren başlayacaktım. Bugün de kayıt mesajlarımız vardı. Allah nasip ederse pazartesi günü her mesaj içerisindeki bir şarkıyı emin olun ölmediğim sürece dinleteceğim, paylaşacağım. Onun geçen hafta sözünü vermiş ve pazartesi itibariyle yapacağım. Kardeşlerim, bilginiz olsun. İyi günler Murat abi. Ben Tahsin hep Bektaşoğlu. Sağ olasın Tahsin kardeşim. Eşim Aleyna hep Bektaşoğlu. Canım karım. Ablanla konuştum. Hidayet ablam gerekeni yapacak. Bugün bundan sonra bir ihtiyacın oldu mu Hidayet ablama söyle. Numarası ablanda var. Bir şey oldu mu ablamı arayacaksın. Ailene hiçbir şey söylemeyeceksin. Kendine çok iyi bak. Bana küs olsan da sana %100 hak veriyorum. Affet beni. Aleyna ölene kadar peşindeyim. Murat abi ben Çukur Mahalle'den Ayten Akın. Bir altı kadın koğuşuna yatan ablam Gizem Akın, teyzem Salih hep Bektaşoğlu, yengelerim Meda hep Bektaşoğlu, Aleyna hep Bektaşoğlu, bir nolda olan abim Mertcan Akın, dayılarım Tahsin hep Bektaşoğlu, Çağdaş hep Bektaşoğlu, Baki hep Bektaşoğlu, Bahtiyar hep Bektaşoğlu, yeğenlerim Mesut hep Bektaşoğlu, Bahtiyar, Yalçınkaya, Soner, Demirci, canlarım Allah'a emanet olun, öpüyorum sizi, bizi merak etmeyin, biz iyiyiz. Ben BB'den tahliye olan Zehra Ilgaz, canımın işleri Saliha Ecellioğlu, Aycan Kabayel, radyo başına. Aşklarım inşallah çok iyisinizdir, dualarım hep sizin, en yakın zamanda sizi oradan alırım inşallah. Saliham, mahkemeni dört gözle bekliyorum, sizi çok seviyorum, Özlem Özil gördüm, dağlarda armağan olsun. Ben BB'den tahliye olan Nazar Sade, kıymetli annem Pınar Tunç Çekiç, radyo başına. Annem kurban olduğum, canını hiçbir şey için sıkma, Allah büyüktür, çocuklar bende, her şey yolunda, bizi düşünme, seni çok seviyoruz. B1'in kraliçeleri Saliha Ecellioğlu, Aycan Kabayel, sizi de çok seviyorum. Murat abi selamun aleyküm, ben TK A16 koşulan Kadir Tosun, aleyküm selam Kadir kardeşim. Kadın kapalıda yatan Yersu Gökçe Tosun, boncuk gözlüm. Aramıza giren demirler değil, sevgimiz konuşsun. Seni her gün daha çok özlüyorum, daha çok seviyorum. Kavuşacağımız günü umutla bekliyorum. İyi ki varsın aşkım. Bugün ayrı olsak da yarın aynı hayalleri birlikte yaşayacağız. Sana olan sevgim hiçbir duvarın aşamayacak kadar büyük. Murat abi yayınlar. Ben Sibel Keskiner. Sağ ol kardeşim. Canımın içi Yersu Gökçe Tosun, güzel dostum. Bugün rüyamda seni gördüm. Arkası dönük bir kız gidiyordu. Sana çok benzeyen Gökçem diye seslenip durdurdum ama sen olmadığını gördüğümde rüyamdan gözyaşlarımla uyandım. Bu mesajı yazarken bile gözyaşlarımı tutamıyorum. Keşke yanımda olsan. Canımın içi güzel dostum benim. Seni çok ama çok özledim. Seni çok seviyorum. Bir an önce sana kavuşmak, sarılmak istiyorum. Gel artık be Gökçem. Bir şey söyleyeyim. Rüyalarınızı kimseyle paylaşmayın. Çünkü rüyalarınız sizlere özel. İyi de olsa kötü de olsa onu siz bilemezsiniz. Biz çok yapıyoruz o hatayı. Geçen gün bir yerde, çok geniş anlamlı bir yerde o kadar güzel bir paylaşım yapmış ki. Paylaştığı şeyi düşünüyorum. Diyorum ki doğru söylüyor bu şahıs. Çünkü o kadar mantıklı güzel bir şey açıkladı ki. Diyor ki rüyalarınız sadece ve sadece size özel. Aynen bunu söylüyor. Sadece o size özel. Kimseyle

paylaşmayın. Onun hikmetini yalnızca Allah bilir diyor. Kötü bir şey görmüş olabilirsiniz ama şöyle söyleyin, kalktığınızda Allah'ım gördüğüm rüyaları hayırlara vesile kıl. İyi bir şey de gördüğünüz zaman onu kendi içinizden ama ne olursa olsun size özel olan bir şeyi kimseyle paylaşmayın der. Sonra düşündüm. Harbiden de adam doğru söylüyor dedim. Niye paylaşırız ki rüyalarımızı diyorum. Öyle ya. Çünkü bize özel olan bir şey. Bizim rüyamızı başkası da göremez. O da kendine ait olan rüyayı görecek. Sonuçta ne kadar mantıklı bir şey. Eksiğimiz var. Bu konuda çok eksiğimiz var. Selam Murat abi, ben İsmail Gökçe. Aleyküm selam İsmail kardeşim. B11 koğuştan yağmur boyunduruk aşkım. Bugün sizdeydim, aileni ziyarete gittim, aramışsın. Şansıma oradayken denk gelmedik. Mektubunu uzun yaz, kısa tutma. Çünkü cevabını açıklayıcı ve uzun bekliyorum. Gülüşünün sesini, hayallerimizi özledim. Seni ilk günkü gibi seviyor, sabırla kavuşacağımız günü bekliyorum. Seni asla bırakmayacağım. Allah seni korusun, seni çok seviyorum, unutma. Ben sana söz verdim, ellerini asla bırakmam. İyi kimsin, seni çok seviyorum. Kız kardeşim Karya, senin de bir eksiğin, isteğin olursa Yağmur'a söylemen yeterli. Yaparız hemen, canınızı sıkmayın. Her şey çok güzel olacak, Allah'a emanet olun. Şakran T3 B9'da yatmakta olan canım kocam, gözümün nuru, hayatımın anlamı. Sensiz geçen her gün bir asır gibi uzun ve zor ama kalbim her an seninle, dualarım seninle, seni çok seviyorum. Bugünlerin de biteceği günü sabırsızlıkla bekliyorum. Kendine iyi bak yakışıklı kocam. Bir an önce Allah'ım seni bize kavuştursun elbet bir gün. Adanalı Ayhan, hüküm giymişim şarkısı armağan olsun. Şakran'da yatan Veli Kızıltepe, kalbimin sahibi, bütün dünya ile hasım ol. Arkanda deli, önünde durmazsam namerdim. Sadece önüme bakıyorum çünkü arkamda dağdan sağlam kocam var. Bedeli neyse öderim, zorluğu neyse çekerim. Ben bu yolu tek başıma yürüdüm. Aslan kocam her zaman arkandayım. Çocuklarımın yakışıklı babası, en kısa zamanda yanımızda ol. Şakran'da yatmakta olan Veli Kızıltepe, aslan kocam, gün geçtikçe seni daha çok özlüyorum, seni çok seviyorum. İyi ki hayatımdasın, sesin, varoluşun bile beni mutlu ediyor, canımın içi, kalbimin sahibi. T3'te yatan can eşim Mert Yıldırım. Canım, halamlarla kemer altına gittik, şimdi dönüyoruz, bir sıkıntı yok. Aklım bizde kalmasın, hayat tarlada, ayaz benimle, kendine iyi bak, seni seviyorum. Allah'a emanet ol Merto. Selamünaleyküm Murat abim, aleyküm selam Yasin kardeşim. Şakran T4'te yatan derli dayım Şakir söylemez radyo başına. Dayıcığım seni çok özledik. İnşallah en kısa zamanda beraberiz. Kıymetli abilerim Devran abim, Civan abim, Kral abim Cavit Gürda, dostum Asım Cinoğlu, eniştem Emir Pehlivanoğlu ve diğer koğuşlarda yatan Emre Pehlivanoğlu, Murat Akkaya, Emirhan Kalburcu, Orhan Kalburcu, Bilal Semiz, kadın kapalı olan Kader erkek kardeşime, ayrıca Serdar Koyuncu ve Özkan Demirbaş abilerime ve ismini sayamadım tüm dostlarımıza selam olsun. Sizleri seven yeğeniniz ve kardeşiniz Yasin Karabalık. Ben Buse, 4-0'da yatmakta olan sevgilim Şakir söylemez radyo başına. Kalbim her atışında adını fısıldıyor, her nefesimde seni hissediyorum. Sen benim kalbimin tek sahibi, ruhumun eşisin. Seninle birlikte kalbim tamamlanıyor ve hayatım anlam buluyor. Abi kıymetlim için Ahmet Kaya'dan, senden başkasını seven delidir, armağan olsun. Selamünaleyküm Murat abi, ben T4-17 koğuştan Batuhan Çinli, aleykümselam Batuhan kardeşim. Başta can bağım olan Fikret Dost, ailem Onur Süs, Agit Üreğim, Mehmet İnan, ayrı koğuşta olsak da aynı kalplerde olduğumuz dostlarımız. Ahmet Altunbaş, Muhammed Yenigün, Mustafa Karabıyık, Ayhan Eres, Agit Özkan, Umut Ür, Cebrail Aslan, tüm dostlara selam olsun, gece bir söz. Biz karanlık sokakların hükümdarlarıyız, geceniz güzel olsun. Murat abi ben T4A17'den Batuhan Çinli, soyadı gibi dost Fikret Dost, dostlar Ahmet Altınbaş, Muhammed Yenigün, Ayhan Eres, Agit Özkan yani Akrep Agit canlarım, Agit Üreği, Onur Süz, Tarık Aktürk, Mehmet İnan, Mehmet Ali Altınbaş, Özgür Yıldırım, Urcan Akdeniz, Beycan Çelik, Emre Kahraman, Doğan Göçen, İşan Muti'den düşme şarkısı armağan olsun. Ben Sıla Gizgin, kalbimin asıl sahibi Fırat Gizgin'im. Aşkım, 6'da çıktım işten, eve geldim. Yarın şirin yerde buluşacağız teyzenle. İş yoğunluğundan dolayı bakamadım, biliyorsun. Yarın gönlünü alırım ben. Her şey yolunda. Herkesin çok selamı var. Seni canımdan çok seviyorum, öpüyorum kocaman. Ben Sıla Gizgin, dünyam Fırat'ım. Mektubunu aldım, her şey. Mektup yazacağım sana. Dünyanın en güzel yerine de gitsem, en güzel manzaraya karşı da baksam, baktığım her yerde

Senin yüzün var. Sen benim memleketim, evim, yuvam. Rabbim başımdan eksik etmesin seni. B7 koğuşundan Deniz Sarı. Hangi koğuşta yattığını bilmediğim Zaza Kerem. Sabırlı radyo başına. Kerem'im, ceza geldiğini yeni öğrendim. Bana ulaş dostum. B7 koğuştan Melike Baran'a kısa bir söz bırakmak istiyorum. Sensiz geçen her gün bana çok uzun geliyor. Sesini duymayı, sana sarılmayı ve yanında olmayı çok özledim. Sen güçlü oldukça ben de güçlü kalmaya çalışıyorum. Bil ki seni her geçen gün daha çok seviyor ve hasretini yüreğimde taşıyorum. İnanıyorum çok yakında yeniden kavuşacağız. O güne kadar kendine iyi bak. Murat Abu Yukar Donay'dan Gel şarkısı armağan olsun. Ben Tevhid Conye'den Muhammed Sayın bir nolu B12'de olan kardeşim Berhan Azsever. Dün iyi dileklerin için teşekkür ediyorum. İyi ki varsın. Asil kardeşim, yaptığın hareket unutulmayacak. Güzel bir duygu hissettirdin ve daha güzelini görmen dileğiyle ayrıca anne Taha'ya teşekkürlerimi iletirsin. Ben bir nolu Conye'den Muhammed Sayın dün akşam yaş günümde iyi dileklerini sunan başta değerli abim Murat Yurdagül yani Rus Çiko akabinde Uğur Tezcan Burak Ceylan B12'de olan asil dostlarım ayrıca kardeşim Can Polat Dikici iyi ki varsınız. Yüksek sesle sizleri selamlıyorum. Evet yüksek sesle sizleri selamlıyorum. İyi dilekleriniz için de saygılarımı sunuyorum. Dostum Eray Deniz Oyman iyi ki varsın demek bile yetersiz kalır. Seninle belirli bir dostluk içerisindeyim. Ben T1 Conyed'den Muhammed Sayın İkinoğlu C4'te olan Mücahit Aksakal radyo başına. Selamını aldım. Aleyküm selam aklın kalmasın. Yusuf benim de kardeşimdir. Emanetin emanetimdir. Sana da çok selamları var. Yanımda olan Ankaralı Muhammed Ömerca selam. Muhammed Ömerca sana selamları var. Kendinize iyi bakın. Tüm canlara selam olsun. Ben Muhammed Sayın gece bir sözüm olsun. Gerçek bir amacı olan insanlar fare kapanına takılmazlar. Aynı faytonun beygirleri değiliz. Şakranda yatmakta olan Çetin Kızıltepe. Az zaman sonra aslan yine sahnede. Bırak yıkmayı sarsılmadık bile Allah'ın izniyle. Bir senin yokluğun koyuyor bana. Bizi bizden de çok düşünen bizim için savaşan yakışıklı kocam. Zaferimiz yakındır bugünlerde geçecek kendine. İyi bak kalbimin tek sahibi. Şakranda yatmakta olan Çetin Kızıltepe. Sen benim her şeyimsin. Yaşaman sebebim. Seninle aşamayacağımız hiçbir şey yok. Allah var bizim arkamızda. Allah'a güvendiğim müddetçe imkansız diye bir şey yok. En kısa zamanda yanımızdasın aslan kocam. Selam Murat abi, aleyküm selam kız kardeşim. Savaş Aktaş canım sevgilim, benim yakışıklı kocam, seninle konuştuğumda telefonu hiç kapatmak gelmiyor içimden. Sana doyamıyorum. Benim bu hayatta bir tek sen mutlu ediyorsun. Aklımızda kalmasın. Biz iyiyiz. Oğlum da seni çok seviyormuş kocam. O mevzu gelince abi geldi, sıkıntı yok, hallettik. Biz doğruymuş aradığında anlatırım. Seni çok seviyorum, her şeyim Savaş'ım. TK2'de olan Samet Baran Demir yakışıklı yeğenim. Dayın Savaş Aktaş'ın sana ve koğuşuna selamları var. Allah'a emanet ol paşam Samet Baran Demir ve Savaş Aktaş. Selamünaleyküm Murat abi, hayırlı akşamlar. Ben Tepecik'ten Aliço, aleyküm selam Aliço kardeşim. Şakran'da bulunan başta büyüm Şehmus Bulut, Metin Küznek, Candan Öte kardeşim Bekircan Savran. Dostlarım Hüseyin Tün anasının oğlu Veli Deveci Bulut Över, Sedat Sakız Çiçeği Çağdaş hep Bektaşoğlu, Emre Dal Mesut hep Bektaşoğlu, Yusuf Dal Harun Baş Yılmaz Baş, Mehmetcan Akbaylı Eren Heper, Mert Kahraman Eko Kahraman, Muratcan Ergün, Murat Yeke Çiko Gürkan, Gökhan Kubilay, Hikmet Çayvaz, Ali Ejder Hasan Çakmak, Erdem Doğan. İsmini yazamadım. Tüm dostlarıma selam ediyorum. Yüce Rabbim tez zamanda özgürlük sofralarında görüşmeyi nasip etsin. Maddiyat değişkendir. Bugün vardır, yarın yoktur. Ya da bugün yoktur, yarın vardır. Önemli olan her durumda özünü koruyabilmektir. Bizim hayatımızda eşyalar değişir, bindiğimiz araçlar değişir, oturduğumuz evler değişir ama kalbimiz ve karakterimiz hep aynı kalır. Rızkımıza ne düşerse onu yer, olana da olmayana da şükrederiz ve selam. Ben Batuhan Çalıkuşu, iki gözüm Sezen Çalıkuşu, Sezen'im. Emek harcamadan aşkı bulursan ayrılığı da lüzumsuz bir acı olarak bakarsın. Ama bizim gibi emek harcayıp seversen eşinin gözünden yaş düşse ölüm geldi sanırsın. Ayrıca Seda Altaş ve Gülşah Fırat'a bin selam olsun. Murat abi blok 3'ten kırık bir kalp var. Bu civarda şarkısını çalarsan sevinirim. Not Enes Efe'nin de Gülşah Fırat'a selamları var. Gülşah mektubun henüz gelmedi.
Ben TB16'dan eski Çanlıklı Fatih Boran. Benim için çok kıymetli olan dostum Samet Özdemir dostum. Ben A13'ten çıktım. Bir sorun yok. Beni merak etme. İnşallah kısa süre içinde bir araya geleceğiz. Batuhan Çalıkkuşu ile beraber sana da çok selam var yakışıklı abim. Kurtuluş Çakarlı'ya da bin selam olsun. Seni seven eski Çanlıklı Fatih Boran. Ben Sergen Temel. Öncelikle abim Osman Temel'e selamım. Bakidir aynı şekilde yatmakta olan can dostum Harun Tarduş ve Umut Kara, Orhan Işıksoy ve Gündoğan abimin de selamları var. Murat abi senden ricam Harun Tarduş'a Azer Bülbül'den Gurbet Hapishanesi şarkısı çalarsan sevinirim. Ben Sergen Temel. Selamünaleyküm, hayırlı akşamlarınız olsun. Aleykümselam. Şakran kadın kapalıda yatmakta olan Sudem. Canım, aşkım, yavrum. Bugün seni gördüm, daha iyi oldum bir tanem. Sen iyi ol yeter. Cengiz İmret. Burada hüsran doluyum. Çalar mısın Murat Başkan? Çal ama bekliyorum cansın. Eyvallah işte. Başkan olamadık ama. Öyle diyorsan öyledir. Ne diyelim? Evet. Mesajlar okunmuyormuş demişsiniz kardeşlerim. Okunmayan mesaj olmaz. Evet. Kadın kapalıda yatan Cansu ve Şima. Nasılsın bacılarım? İyisinizdir inşallah. Bizi siz iyi olun yeter. Her şey çok güzel olacak. En güzel günler bizim olacak. Sizi çok özledim, çok seviyorum. Ablalarım benim. İyi ki varsınız. Çok az kaldı. Dayanın, elimizden gelen her şeyi yapıyoruz. Allah büyüktür, sizi çok ama çok seviyorum. Allah'a emanet olun. Gözlerinizden öperim. Özgür günlerde görüşmek üzere. Sizleri seven bacınız Müge Kına. Herkese iyi akşamlar. Ben Umut Kına. Kadın kapalıda yatan Sima ve Cansu'ya. Nasılsınız? Sizleri seviyorum. Her şey çok güzel olacak. Canınızı sıkmayın. İkiniz de çok özledim. Ve T1B11'de yatan abim Fırat Gizgin, Nurullah Öncü, ayrı kurumlarda olan Arda Kurt ve Emre Bıyıklı'ya bin selam ediyorum. T1'de olan İsmail Büyükdeveci kardeşimizdir. Tanıyan ilgilenirse seviniriz. Bizi tanıyan tüm abi dost kardeşlere selam olsun. Canım kızım Şiman, gözümün nuru, bir tanem seni çok özlüyor ve çok seviyoruz, sakın sakın üzülme, inşallah kısa zamanda birlikte olacağız, bir tanem benim. Seninle ayrı olsak da sen hep bizimlesin, siz benim nefesim, yaşam kaynağımsınız, sizi seviyorum bir tanem. Önce Allah'a sonra birbirinize emanetsiniz, iyi geceler güzel kızım. Selamünaleyküm, aleykümselam. Menemen C15, koğuşuna atan Ersan Kır. Bugün doğum günü, ona Muazzez Ersoy'dan Gönlümün Sultanısın şarkısını çalarsanız mutlu olurum. Her zaman yanında olduğumu ve senin için her zaman iyi dualarda bulunduğumu unutma. Yeni yaşında tüm dileklerin gerçek olsun. İyi ki doğdun ve hayatımıza neşe, sevgi ve umut kattın. Seni seviyorum ve her zaman gurur duyuyorum kıymetli oğlum. T3B9'da bulunan canım kardeşim Asil'im, bu mesajımız sana. Kocaman bir selam, sevgimiz ve özlemimiz de ulaşsın. Şunu hiç unutma, sen bizim için çok değerlisin ve hiçbir zaman yalnız değilsin. Seni seven, seni düşünen, merak eden ve güzel günlerde kavuşmayı bekleyen bir ailen var. İnşallah gönlünün ferahlığı, yüzünü hep güldürdüğü huzur dolu günlere en kısa zamanda kavuşacaksın. Biz her zaman senin yanındayız. Dualarımız ve sevgimiz seninle. Gücünü kaybetme, güzel günler mutlaka gelecek. Karabağlar Yiğit ailesi. İyi akşamlar. T3B9'da canım eşim Asiler. Sana buradan kocaman sevgilerimizi, hasretimizi gönderiyoruz. Seni çok özledik. Sesini duymayı, seninle konuşmayı çok istiyoruz. Arayamadığın zamanlarda aklımız hep sende kalır. Seni merak ediyoruz. Oğlun da seni çok özler. Seni her zaman arıyoruz. İnşallah en kısa zamanda güzel haberlerini alırız. Hasretimiz son bulur. Seninle birlikte oradaki bütün kader mahkumlarına da sağlık, sabır ve güç diliyoruz. Allah hepinizin yardımcısı olsun. Kendine iyi bak. Seni çok seviyoruz ve bekliyoruz.

Evet, az önce bir ses kaydı dinletmiştik. Kutsal Ateş'miş kardeşimizin ismi. Kutsal Ateş'in sevdiği kız kardeşim. Muhtemelen ses kaydını dinlemişsindir geriden de, ama yine de biz en azından Kutsal Ateş'miş. Evet. Şimdi

0: şöyle yapalım. Doğum günü mesajından önce evet bu mesajımızı da okuyalım. Selam paşam koçero, unutma, seni bekliyorum. Buradan kötü niyet olmadan taşımadan Melike Baran ablam kızın aradı. Çok uzak yerden radyodan zaten çekmiyor. Ben gerekeni söyledim ablam. Ben geçmişi kapatıp bir kalp bir defa sever, ben kapattım kalbimi. Kimse yanlış anlamasın. Yanında yatan arkadaşlara söyle teşekkür ederim ama dediğim gibi ben bir defa sevdim. Her şeyi kapattım. Şimdi artık o sevgi yok. Kalmadı, olmayacak da. Bir oğlum var, ona söz verdim. Sonuna kadar onun yanında olacağım. Çünkü ben de her daim verdiğim söz geçerli. Ne olursa olsun geride kalan her şeyi içimde öldürdüm. Küsme için üzülmek, kimse için üzülmek ya da daldan dala konmak bana göre değil ablam. Sen seviyorsun, bunu çok iyi biliyorsun. Bu da bana yakışmıyor. Bir kalp bir defa sever. Paşam ben Koçero. Çok şirin kardeşlere selamlar olsun. Celal, Cemal canım arkadaşlarım. Allah'ım bir an önce sevdiklerinize kavuştursun. Seviyorsunuz. Evet. Şener kardeşimizin babası ölmüş. Evet doğrudur Koçero. Allah rahmet eylesin. Allah rahmet eylesin inşallah. Evet doğum günü mesajlarının da bir kısmını okuyayım. Sonra saat kaç? 22.52. Evet. Koş mesajlarını da paylaşacağım. Yarım bıraktığım mesajları da paylaşacağım. Hemen doğum günü mesajlarının bir kısmını paylaşayım. Murat abi ben Ali Aşakran T218 Koç'tan Süleyman Göneş. Koşumuzda kader birliği yaptığımız kardeşim İsmail Bilgiç'in bugün doğum günü. Kardeşim bir dahaki doğum gününü özgür günlerde sevdiklerinle beraber geçirmen dileğiyle nice mutlu güzel yıllara. Murat abi ben Şakran T218 Koşu'ndan Sarı Akif Yazar. Koşumuzda kader birliği yaptığımız kardeşim İsmail Bilgiç'in bugün doğum günü. Kardeşim bir dahaki doğum gününü özgür günlerde sevdiklerinle beraber geçirmen dileğiyle nice mutlu güzel yıllara. Murat abi Şakran T218 Koşu'ndan Bayraklı'dan Ozan Dahan. Koşumuzda kader birliği yaptığımız kardeşim İsmail Bilgiç'in bugün doğum günü. Kardeşim doğum günün kutlu olsun. Bir dahaki doğum gününde sevdiklerinle beraber kutlaman dileğiyle. Murat abi ben Ali Aşakran T218 Koç'tan Nimetullah Öztürk. Koçumuzda kader birliği yaptığımız kardeşim İsmail Bilgiç'in bugün doğum günü. Kardeşim doğum günün kutlu olsun. Bir dahaki doğum gününde sevdiklerinle beraber kutlaman dileğiyle. Murat abi ben Şakran T218 Koç'tan İbrahim Sırtaş. Koçumuzda kader birliği yaptığımız kardeşim İsmail Bilgiç'in bugün doğum günü. Kardeşim bir dahaki doğum günü özgür günlerde sevdiklerinle beraber geçirmen dileğiyle nice mutlu güzel yıllara. Murat abi ben T2B18 Koç'tan Dreş Beko. Koçumuza kadar birliği yaptığımız kardeşim İsmail Bilgiç'in bugün doğum günüdür. Kardeşim bir dahaki doğum gününü özgür yarınlarda sevdiklerinle beraber geçirmen dileğiyle nice mutlu güzel yıllara. Murat abi T2B18 Koç'tan Arda Kılıç ben. Koçumuza kadar birliği yaptığım İsmail Bilgiç'in bugün doğum günü. Bir dahaki doğum gününü özgür yarınlarda sevdiklerinle beraber geçirmen dileğiyle nice mutlu güzel yıllara. Hemen Eyüp kardeşimin de ses kayıtlarının bir kısmını paylaşayım. Şöyle açalım bir Eyüp kardeşimizin. Şöyle bir hazırlayalım. Şunu da şöyle kısalım.
1: Selamünaleyküm Murat abi. Ben T3C13 koşusundan Ömer Açıkan. Burada Aslan kardeşim Eyüp Sayan'ın doğum günü. Doğum günü kutlu olsun. Nice mutlu seneler kardeşim. İnşallah bir dahaki doğum gününde ailenle ve biz de beraber dışarıda olma dileğiyle. Allah'a emanet. Ben T3C13'den Zeyit Meriç. Kardeşim Eyüp Sayan doğum günü kutlu olsun. Nice mutlu seneler. İnşallah ailenle özgür günlerde görüşmek dileğiyle. Gözlerinden öpüyorum Aslan kardeşim. Selamünaleyküm Murat abi ben T3C13 koşusundan Zeki Durgay. Bugün Aslan kardeşim Eyüp Sayan'ın doğum günü. Doğum günü kutlu olsun biraderim. Bir dahaki doğum gününü dışarıda güzel günlerde kutlamak dileğiyle Allah'a emanet. Selamünaleyküm ben T3C13 koşusundan Mehmet Alp Canlıöz. Aslan kardeşim Eyüp Sayan doğum günü kutlu olsun. Nece özgür seneleri inşallah. Allah'a yakın zamanda sevdiklerine kavuştursun.
2: Murat abi selamünaleyküm. Abi sana 2-3 tane daha şimdi...
1: Abi ben T3'ten Ahmet Gülçin. Burada birlikte kader birliği yaptığım canım kardeşim Eyüp Sayan'ın doğum günü. Kardeşimin yeni yaşını kutlar, bir dakika yaşını ve ailesi ve biz de özgür günlerde geçirmesi dileğiyle.
2: Tamam.
1: Selamünaleyküm Murat abi. Ben T3C13'ten Yusuf Gülen. Bugün Aslan kardeşim Eyüp Sayan'ın doğum günü. Doğum gününü kutlar. Bir dahaki doğum gününü ailesiyle ve sevdikleriyle kutlamasını Rabbimden niyaz ederim.
0: Eyüp, şimdilik bu kadar. Ama şimdi bir şarkı, hatta dur, yarım bıraktığımız mesajlar var. Onu da bitireyim. Ondan sonra iki güzel şarkı, sonrasında koğuş mesajlarını paylaşayım. Sonra WhatsApp'ımızı kapatalım.

Yo başına. Annem bizler iyi, sen sakalıp üzülme. Bugün İzmir Park'a gittik. Özlem yine yaptı yapacağını. 2 milyarlık oyuncak aldırdı. Çocuklar da iyi, seni çok seviyorum. Evi ara anne. Murat abi anneme söyler misin? Evi acil bir şekilde arasın. Mahsun Kırmızıgül'den annem şarkısını çalarsan sevinirim Murat abi. Naciye ablacığım evi arayacak mısın? Duyan kardeşlerim Naciye ablaya söylerseniz evi bir arayıversin size zahmet. Ben Çimentepe'den Gülten Karagöz, canım annem. Kokunu, gülüşünü ve şefkatini çok özlerim. Burası sensiz, bomboş. Sen dünyanın en güçlü kadınısın. Bu zor günleri de beraber atlatacağız. Annem, sensiz geçen her saniye ömrümden ömür alıyor. Tez zamanda kavuşalım inşallah. Ben anamın oğlu Veli Deveci, Naciye Sarsılır. Annem, sana minnettarım. Sen benim bu hayatta bileceğim arkamdan gözyaşı dökmeyeceğini, bu alemin her tarafına bir iz bırakırım senin ellerinden. Öpüyorum. İsmet Deveci kardeşim, Aslı Tunçlar, canım teyzem cadı kız Fatma Tunçlar, baba Saffet, Ceylan Taşkıran, Asena Üner, Hasan Yüksek, Yusuf Sarsılır, Veli Kızıltepe, Eşref Duman elbet bir gün Allah'a emanet olun. Veli Deveci'den İsmet Deveci kardeşime, sabır en büyük silahtır. Koca yürekli kardeşim, bu da geçecek elbet, bir gün kavuşacağız, gönlümüz bir. Mesafelerin ve duvarların hiçbir önemi yok. Sen orada güçlü ol, biz burada her zaman arkandayız, kendine iyi bak aslan kardeşim. Hemen şuradan bir tane daha mesaj okuyalım, sonra iki güzel şarkı, sonrasında WhatsApp'ımızı toparlayalım. Selamünaleyküm Murat abi, ben Üçnol'dan Ömür Oturak. Aleykümselam. Ömür, dün akşam mesajlarını okudum. Abla demiş Murat kardeşim, mesajlar okunmuyor. Dün okudum mesajlarını, haberin olsun Ömür kardeşim. Kıymetli oğlum Baran Ali Oturak olmak üzere cezaevinde bulunan ben ve abim Savaş Aktaş'ın dostları olan Muzaffer Saklavcı, Kemal Kaplan, Kurtuluş Çakarlı, Tolga Yalur, Berat Kurtay, Hakan Yavaş, Umut Zor Bilmez, Eray Deniz Oyman, Hasan Batur, Tahir Yıldız ve bizim kıymetlilerimiz Yusuf Samar, Onur Beşer, Deli Hakan, İbrahim Sallı, Cumhur Akçagün ve Aydın Çine, L tipinde beni tanıyan bu derlere selamlar. Gece bir söz bizden, dostu Allah olanın sırtı yere gelmez. Vesselam Ömür Oturak, Murat Abaynur Polat'tan Oy Esmer'e. Merhaba Murat abi, ben Üçnol'dan Savaş Aktaş. Merhaba Savaş kardeşim. İkinoğlu'da yatan ve başka koğuşlarda yatan dostlarıma sesleniyorum. Yeğenim Samet Baran Demir ve koğuşundaki bulunan abi kardeşlerim Berat Kurtay, Hakan Yavaş, Tolga Yalur, Uğur Evren, Ozan Bayar ve beni tanıyan tüm dostlarıma sevgi ve selamlarla, yeğenim Samet Baran Demir, gözlerinden öpüyorum dayın Savaş Aktaş. Murat abi, ben Üçnoğlu'dan Savaş Aktaş. İkinoğlu A2 koğuşundaki yeğenim Samet Baran Demir'e sesleniyorum. Dayıcığım nasılsın, iyi misin? Sana telefon görüşü yazdım ve mektup da yazdım, inşallah bu hafta seninle görüşürüz. A2 koğuşundaki abi kardeşlerime sesleniyorum. Yeğenim Samet Baran Demir size emanet. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Allah'a emanet olun Savaş Aktaş. Murat abi, ben Üçnoğlu'dan Savaş Aktaş. İkinoğlu'da yatan ve başka koğuşlarda yatan dostlarıma sesleniyorum. Yerim Samet Baran Demir ve koğuşundaki bulunan abi kardeşlerim Berat Kurtay, Hakan Yavaş, Tolga Yalur, Uğur Evren, Ozan Bayar ve beni tanıyan tüm dostlarıma sevgi ve selamlar. Yerim Samet Baran Demir, gözlerinden öpüyorum dayım Savaş Aktaş. İki güzel şarkı, sonrasında kaldığımız yerden devam edecek Murat'la gönülden gönüle.

Reklamlar. Tarihin, kültürün, maneviyatın buluştuğu Yeşil Bursa'ya gidiyoruz. Hazır tur farkıyla muhteşem Bursa turuna davetlisiniz. Ulu Cami, Yeşil Türbe, Cumalı Kızık Köyü ve daha birçok ziyaret noktası sizleri bekliyor. Lüks otobüslerle ulaşım, profesyonel rehberlik hizmeti ve hazır tur kalitesi. Üstelik kahvaltı dahil şok fiyat. Bilgi ve rezervasyon için 0551 730 0298. Bu yazda hazır tur farkıyla gezmeye, keşfetmeye devam ediyoruz. Muğla Akyaka, Yuvarlakçay ve Güzelköy turuna davetlisiniz. Üstelik tekne turu ve serpme kahvaltı dahil şok fiyat. Lüks otobüslerle ulaşım, profesyonel rehberlik hizmetleri ve hazır tur farkıyla muhteşem bir gezi sizleri bekliyor. Bilgi ve rezervasyon için 0551 730 02 98 0551 730 02 98.

0: 4750 0541 780 4750. Burası Radyo Lider İzmir.
1: Harun Tarduş katkılarıyla Murat'la Gönülden Gönüle devam edecek.

yerde gül biter sanma. Sen beni ilk defa yaralamadın. Ben sana gönül köşkümü açtım da sen bana sokak kapını açtın. Sen bana bir

0: Harun Tarduş katkılarıyla Murat'la Gönülden Gönüle devam ediyor.
1: Kaldığımız yerden devam. Selam Murat Bey, hayırlı yayınlar. Aleyküm selam. Ben Kadife Kale'den Asi Çakır. Şakran kadın B9'da yatan Bahar Zengin namı der Çingenem. Kardeşim, çocuğum, dostum, ne diyeyim bilmiyorum ama unutma ki yalnız değilsin. Bir de ne oldu paşa, senin yatağına yattı, kalk Bahar geliyor, kızacak sana dedim. Deli gibi fırladı. Anne, hepimiz seni çok özledik. Rabbim hepinizin yardımcısı olsun. İlk çıkan güzel şarkılar önce sana ve B9 koğuşuna gelsin. Hayırlı akşamlar. Selamünaleyküm Murat abi, ben T4A19 koğuştan Doğukan Çakıcı, yani Dodo. Aleykümselam Doğukan kardeşim. Burada kader birliği yapmakta olduğum kadim dostum Arif Tarlak ve derdi büyüklerim Mutlu Kurt, Emoç Özdemir, Tatü Emirgen, Şehmuz Bulut başta olmak üzere dostlarım Can Çakır, Ali Bilen, Metin Navçacı yani Menemenli, Kasap Doğukan Çetin yani Hoca, İhsan Ertan, Muhammed Dikbaş yani Kürt Şam'ı, tüm Bozyaka Yeşilyurt çocuklarına selam olsun. Cam gibi çocuklardık, silseler parlar, kırdılar keskinleştik. Şarkı Yener Çevik. Şarkının adı yok. Murat abi sesine sağlık, sağlasın Doğukan kardeşim. Murat abi kolay gelsin. Ben T4A19'dan Dodo Çakıcı, burada kader birliği yapmakta oldum aslan kardeşim Arif Tarlak kardeşime. Onun ve aynı kandan olmasa da candan olan T1 John 8'de yatmakta olan Kaleli Beşir Acar'a, koğuşuna bulunan dostlarına selam olsun. Bizi tanıyan tüm Bozcaka, Yeşilört, Kadife Kale çocuklarına selam olsun. Dostum Arif'in söylemiyle rüzgar ne kadar sert eserse etsin kayadan alacağı tek şey tozdur. Arif kardeşime Gazap İzim'den Memleketsiz şarkısı armağan olsun. Selamünaleyküm Murat abi, ben T2B8'den Sertaş Akın. Aleykümselam Sertaş kardeşim. Buradan senin aracılığın ile abi kardeşlerime selam yollamak istiyorum. Fatih, Gültekin, Ege, Ürkmez, Rüzgar, Özdemir, Emircan, Adiyek, Taner, Demir, Birinol'da yatan abilerim İbrahim, Halil, Almaz ve

Metin Güney ve Muhammed Güler'e selam ediyorum. Gece bir söz bırakmak istiyorum. O gece ben vardım diyen kimse yoktu. Saydım 5 kişilik 4 var ve 1 ben. Selamünaleyküm Murat abi. Ben T2B8'den Ege Ürkmez. Aleykümselam Ege kardeşim. Buradan senin aracılığınla Fatih Gültekin, Doğan Topçu, Eren Kollik, Sertaç Akın, Semih Şenyüz, Mustafa Ayfak, Hakim Bal, Ahmet Yönetim. Farklı yerlerde bulunan abi kardeşlerim Baran, Berşi Atakan, Koçak, Devran Tercan, İlhan Deniz, Ege Alkoyun'a ismini zikredemedim. Tüm Çiğli Güzeltepe çocuklarına selam ederim. Gece benden bir söz kumdan kaleniz var. Deniz'in insafına kalmışsınız. Ben Güzeltepe'den Ege Ürkmez. Ben A18'den Enes Tekin, koğuşumuzun adaletini sağlayan başta abim Tolga Yeşiller, abimin derlisi başta babası olan amcam Hasan Yeşiller, Eyüp Öztanık, Çağlar Dil Döken, Çetin Kırtay, Ahmet Teker, Tolga abimin sağ kolu Berkan Çorak kardeşim. Gece Tolga abimin son sözü, dili tutmak altını ve gümüşü tutmaktan daha önemlidir. Murat kardeşim ben Eyüp Öztanık, buradan sizin vasıtanız ile oğlum Yusuf Öztanık Çakran Açığa da çok selamlar. Tolga Yeşiller, Hasan abim, eniştem Yeşiller, Serkan Dinçer, Dündar Bineker, Murat Değirmencioğlu, Burak Ceylan, Yusuf Ceylan'a canı gönülden çok selam ediyorum. Ayrıca kardeşim Yalçın Öztanık, yeğenlerim Ayhan, Nihat Öztanık, Hamit ve Özgür Erücek'e de çok selam ediyorum. Murat kardeşim bu güzel değerler için tüm çalan, tüm can dostlar için Tahir Uçar'dan bir şarkı çalarsan sevinirim. Eyüp Öztanık. Selamünaleyküm Murat abi. T1B8'den Bayraklı'dan Boran Baran. Aleykümselam Boran kardeşim. Başta koğuşumuzun karizmatik yakışıklı abisi Kurtuluş Çakarlı, akabinde Fırat Çağrı Bekir, Mustafa Fidan, Veli Çelenk, Mustafa Can Sunan, Berat Çalışkan, Barancan Akalık, Ahmet Aktan, Abal, Yiğit Serbest, Şahin Erdem, Omuz Sezer, Yusuf Ateş, Berkay Çelebi, Efe Can Pınar, Hasan ve Hüseyin Ekinci. Bu dost kardeşlerime selam ediyorum. Ahmet Kaya'dan Yorgun Demokrat şarkısı armağan olsun. Murat abi T1B8'den Bayraklılı Boran Baran, aynı ve farklı kurumlarda yatmakta olan başta Can abim, canım kanım Aslan abim Burak Baran ve Berkant Baran, akabinde Arap Fırat Yılmaz Ahmet Cidden Muhammed Bayar Mertcan Büker, Murat Değirmencioğlu Atakan Ecellioğlu, Atakan Ege Yalnız Cesur Bayar, Görkem Bombay Afyon Karahisar'da yatmakta olan Can abim Doğan Zafer Akbulut hepsine selam ediyorum. Ben T2C7'den Baran Alsaç, başta amcam İbrahim Yurteli, Bekeş Kadir Yurteli, Semih Arslan, Mevlüt Taşdemir, Gazi Yaşar, Ömer Şahin, Merdo Berkay, Buldaş, Arda Doğan, aynı kampüste bulunan Müfitcan Dürger, Ersoy Dönmez, Sedat Altun, Ahmet Kaya'dan geçmiyor günler kardeşlerime gelsin. Gönüller birdir, mekanlar ayrı olsa da özgür günlerde görüşmek dileğiyle. Ben T1B17'den Muratcan Ergün, başta abim Erkan Tan, Doğukan Öz olmak üzere Yusuf Bozkurt, Furkan Günebakan, Balıkuylu Ali Gökçe, Enes Keçik, Gökçe Ali Durmazer, İbrahim Bertunç, Baran Durmaz, Fatih Aldemir Gedizli, Koko selam ediyorum. Mazlumdan Keriman şarkısı armağan olsun. Ben T1B17'den Doğukan Öz, başta can dostum Erkan Tan olmak üzere amcam Ömer Ürün, Yunus Kara, Ozan Dallı, Furkan Sincar, Mehmet Toprak, Hakan Fırat, Etik Azcan Yatmaz, Baran Kayalar, Ekrem Birlik, Verdan Kiper, Berber Kiper, Osman Temel, Mazlum Bakan, herkese selam olsun. İsmi geçen dost abi kardeşlere Eyüp Hanlar da kardeş şarkısı armağan olsun. Selamünaleyküm Murat abi. Ben T2B8'den Sertaç Akın. Aleykümselam Sertaç kardeşim. Senin aracınla dostlarıma selam göndermek istiyorum. Fatih Gültekin, Rüzgar Özdemir, Namıder, Big Boss Göztepe'den Ege Ürkmez, Emircan Adıyek, Eren Kolli, Karun Çayırtepe, Alper Kaya, Ahmet Erkenç. Bir nolda yatan abilerim Metin Güney, İbrahim Halil Almaz, Muhammed Güler, bu canlara selam olsun. Gece bir söz bırakmak istiyorum. İstediklerim olmadığı için istemediklerimi yaptım. Selamünaleyküm Murat abi. Ben T2B8'den Ege Ürkmez. Aleykümselam Ege kardeşim. Senin aracılığın ile Fatih Gültekin, Eren Kolli Kaleli, Rüzgar Özdemir, Duhan Topçu, Sertaç Akın, Semih Şenyüz, Hakim Bal, ayrı yerlerde bulunan Baran Berşi Atakan, Koçak, Davran Tarcan, Sabrıcan Bolunay, İlhan Deniz, Özer Ege Akkoyun ismini zikredemedim. Tüm Çiğli Güzeltepe çocuklarına selam olsun. Gece bir söz bırakmak istiyorum. Belki hiçbir şey yolunda gitmedi ama hiçbir şey de bizi yolumuzdan edemedi. Ben Güzeltepe'den Ege Ürkmez. Selamünaleyküm, aleyküm selam. Ben T1B17'den Furkan Günebakan, başta abim Erkan Tan, Doğukan Öz olmak üzere Yusuf Bozkurt, Muratcan Ergün, Ballıkuylu Ali Gökçe, Enes Keçik, Gökçe Ali Durmazer, İbrahim Berktunç, Baran Durmaz, Fatih Aldemir, Gedizli Koko'ya selam ediyorum. Mazlumdan Keriman şarkısı armağan olsun. Selamünaleyküm, aleyküm selam. Ben T1B17'den Doğukan Öz, başta can dostum Erkan Tan olmak üzere amcam Ömer Ürün, Yunus Kara, Ozan Dallı, Furkan Sincar, Mehmet Toprak, Hakan Fırat Etik, Azcan Yatmaz, Baran Kayalar, Ekrem Birlik, Berber Kiper, Osman Temel, Mazlum Bakan, herkese selam olsun. İsmi geçen dost abi kardeşlere Eyüphan Nerede Kardeş şarkısı armağan olsun. Selamünaleyküm, aleykümselam. Ben T1B6'dan Hüseyin Aslan. Öncelikle koğuşum.

Trabzon adaletini sağlayan Bozyaka'dan Muhammed İsa Erim ve Torbalı'dan Serkan Üçer başta olmak üzere soframı ve voltamı paylaştım. Dostlarım Azat Kaçan, Yavuz Yavuz Keki, Tayfun Aziz Alabay, Oğuzhan Erol, Süleyman Bilgin, Tevfik Işıldak, Emircan Karataş ve Turgut Argaç'a selam olsun. Gece bir söz bırakmak istiyorum. Asalet esaret altında bile duruşu bozmamaktır. Selamlar, aleyküm, aleyküm selam. Ben T116'dan Aziz Alabay. Öncelikle koğuşumuzun adaletini sağlayan Bozyaka'dan Muhammed İsa Erim ve Torbalı'dan Serkan Üçer başta olmak üzere soframı ve voltamı paylaştım. Dostlarım Hüseyin Aslan, Azat Kaçan, Yavuz Yavuz Keki, Tayfun Oğuzhan, Erol Süleyman Bilgin, Tevfik Işıldak, Emircan Karataş ve Turgut Argaç'a selam olsun. Gece bir şarkı bırakmak istiyorum. Eyüpo'dan Yeraltı. Selamünaleyküm, aleyküm selam. Ben TK4 koğuşuna yatmakta olan Salih Şen. Koğuşumuzun adaletini sağlayan Aslan Dayım, Foçalı Serhat ve Mertcan Karayüz, Hamit Elma, Ali Baran Koçlan, Yusuf Oyur, Bülent Dernek, Cihat Sert, Vedat Sürer, Özdemir Kardeşler, Erdi Şeker, Savaş Taştan, Meydancılar Kralı Okan, Gürbüz Eyüp Yeldir, Mustafa Meral, Baran Akan, Erkan Ulukan, Ahmet Bereket, ismini yazamadım. Bütün kardeşlerime selam ediyorum. Özgür günlerde görüşmek dileğiyle gece dayımızın güzel sözüyle bitiriyoruz. En güzel pişmanlığım yanlış insanlar için yaptım. Doğrularındır ve selam. Selamünaleyküm Murat abi. Ben T1A20 koğuştan Barış Duran. Aleyküm selam Barış kardeşim. Senin aracılığın ile aynı kampüs ve farklı hapishanelerde yatan canlara hitaben başta İshak Ünal. Akabinde Cengiz Özen, Savaşkaya, Ömer Ünal, Fikret Baltacı, Anıl Öztürk, Erhan Teker, Beşo Aydın, Enes Yılmaz, Fırat Baltacı, Ramazan Yıldız, Mert Aydın. Bu değerlere selamlarım bakidir. Ahmet Kaya'dan Yaşamadın Sen şarkısı armağan olsun. Gece bir söz bırakayım. Bizi bir dostlarımız bilsin, onlar için nelerden vazgeçtiğimizi, bir de düşmanlarımız bilsin, ödeşmeden vazgeçmeyeceğimizi. Sana da iyi yayınlar Murat abi. Barış Duran, sağ ol Barış kardeşim. Selamünaleyküm Murat abi. Ben T1A20 koğuştan Yetiş Ok. Aleyküm selam Yetiş kardeşim. Başta Tevfik Ok olmak üzere Yaşar Ok, Selçuk Ok, Seçkin Ok, Bektaş Ok, Azat Kaçmaz, Berdan Eliş, Baran Kaçmaz, Aydın Altın Yazar, Rüzgar Gözen, Çam Dibili, Yasin Açık, Lalilerden Yetiş Ok der ki gönüller birdir, ortamlar farklı olsa da yaşananlar hep aynıdır, geçmişte kalsa da biz dostumuzu kır çiçeği gibi avucumuzda değil kurşun yarası gibi yüreğimizde taşırız. Ben T2C7'den Bekes başta amcam İbrahim Yurteli, dostum Kadir Yurteli, Hamza Geritekin, Mevlüt Taşdemir, Özkan Özdemirli, Gazi Yaşar, Doğan Karagöz kardeşlerim, Ömer Şahin yani Goştu, Küçük Bekes yani Merdo, Mertaç, Mertcan Erda, Yusuf Kayhan, Kader Birliği yaptım. Bu değerlere Hazar Yıldız'dan Bilsen şarkısı armağan olsun. Ben Bekes ayrı ve aynı kurumlarda bulunan abi kardeşlerime nazaran dostum Kadir Yurteli, Hamza Gültekin, Aslan abim Zafer Mingan, Serden Geçti ailesi bin selam olsun, Bahadır Gülsüm, dostum Fafi, Salih Dursun, Ozan Dahan, Emre Bakaç, Hasan Akan, Siti, Ahmet Acar kardeşlerim, Emrullah İlhan, Mübarek Toktaz, Murat Turan, Doğan Alp. Bu derlere sözüm, yüreği korkak olanlar kaçarak kurtulsun, bizler koşulda aslan gibiyiz. Bu derlere Mustafa Yıldızhan'dan geliyoruz, şarkısı armağan olsun Bekes. Ben T2C7'den Kadir Yurteli, başta Aslan Babam İbrahim Yurteli, Bekeş, Murat Özel, Ömer Şahin, Hamza Gültekin, Doğan Karagöz, Mevlüt Taşdemir, Lokman, Bektaş, Onur, Tezcan, Sergen, İçmez ve Özkan Özdemirli. Ben T2C7'den Kadir Yurteli, aynı kampüste bulundum dostlarım Bekeş, Murat Özel, Hamza Gültekin, Ozan Dahan, Aydın Nazilli'de olan Can ve Kan Bağım Diyar Yurteli, Süleyman Yavuz, Fafi Salih, Dursun Umut Fidan, Fikret Dost, Agit Yürek, Barış Doğan, Mübarek Toktaz, Bahadır Göğsüm, Ahmet Kaya'dan Mapsane, Amcaoğlu Diyar Yurteli'ye armağan olsun. Selamlar, aleyküm Murat abi. Ben Foça Açık Cezaevinden Mert Esen. Aleyküküm selam Mert kardeşim. Şakran T1 ve 11'de yatan değerli abim Erhan Teker, Cemal Yıldırım. T2'de yatan abim Hamit Elman, Sidar Erol. A13'de yatan abim Mustafa Turan, Namı Der, Mute Ali İmran, Korkmaz Aykut Polat. T4 ve 18'de yatan abim Suat Konut, dostum Mahsun Oğuz ve 12'de yatan abim Murat Akkaya, dostum Ömer Hayyamak, Süleyman Nezif Ak, Hasan Emre Yılmaz ve Şakran Açık'da yatan abim Sebattin Salman. Bu değerlere bin selam olsun. Adanalı Ayhan'dan Tel Örgüler şarkısı armağan olsun. Murat abi ben Foça Açık Cezaevinden Mert Esen, Şakran T1 ve 11'de yatan değerli abim Erhan Teker, Cemal Yıldırım, T2'de yatan abim Hamit Elmas, Sidar Erol, T3'de yatan dostum İzzet Karakaya, Muhammed Yıldız, Muhammed Raşit Taşkın, Özcan Savuk, Uğur Akman, Anıl Öztürk, Hazar Soydan, Şakran Açık'ta yatan abim Sebattin Salman. Bu derlere bin selam olsun. Murat abi ben Foça Açık Cezaevinden Mert Esen abim Murat Öztaş Delen, Namıder Keko, Soner Meç, Ahmet Ufuk, Oğuzhan Ufak, Velat Aslan, Erkan Yılmaz, Mustafa Başaran, Namı Derdireş, Kürşat, Yedi Baba, Tamer Kaç.

0: Çiftçi Barış Altınterim, Dostum Ferhat Kalender, Ekrem Bayraktar, Arif Öztopkara, Sinan Avcı, Ferdi Koç, Sezer Erol Servet, Tekin Şahin, Elif Sercan, Eken Aslan Kardeşim, Agit Arslan, Gökhan Karakuş, Şakran, TK10'da yatan Aslan Dostu, Mert Aydın, Hasan Çelik, Şakran'da açıkta yatan abim Sebattin Salman, bu derlere bin selam olsun. Hemen son mesajlarımızı paylaşalım. Kardeşlerimizin doğum günü mesajlarında hemen Muhammed Sayın kardeşimizin ses kaydını da paylaşalım. Sonrasında diğer kardeşlerimizin de doğum günü mesajlarını paylaşalım. Ondan sonra WhatsApp'ımızı kapatalım. Şunu kısalım. Hemen diğer doğum günü mesajımızı da paylaşalım, bitirelim. Selamünaleyküm Murat abi, Şakran TK B18 Koç'tan Muhammed Köroğlu, aleykümselam kardeşlerim. Koçumuzda kader birliği yaptığımız abim İsmail Bilgiç'in bugün doğum günü. Abim, bir dahaki doğum gününü özgür günlerde sevdiklerinle beraber geçirmen dileğiyle, nice mutlu güzel yıllara. Murat abi, ben Şakran TK B18 Koç'tan Sedat Ulaş. Koğuşumuzda kader birliği yaptığımız kardeşim İsmail Bilgiç'in bugün doğum günü. Kardeşim, bir dahaki doğum gününü özgür yarınlarda sevdiklerinle beraber geçirmen dileğiyle, nice mutlu güzel yıllara. Murat abi, Aliya Şakran TK B18 Koç'tan Muhammed Kızıl Toprak. Koğuşumuzda kader birliği yaptığımız aslan abim İsmail Bilgiç'in bugün doğum günü. Abim, bir dahaki doğum gününü özgür günlerde sevdiklerinle beraber geçirmeni diliyorum, nice mutlu güzel yıllara. İsmail kardeşim. Bu kadar. Hemen Eyüp kardeşimizin de son mesajlarını paylaşalım. Ses kayıtlarını da hemen dinletelim. Ondan sonra WhatsApp'ımızı kapatalım. Şöyle bir açalım sesimi.
1: Murat abi, ben T3 Diyoruş'tan Erhan Teyhan. Birlikte kader birliği yaptım canım kardeşim. Eyüp Sayın'ın doğum günü. Doğum gününü kutlar. Özgür günlerde daha güzel doğum günleri geçirmesini temenni ederim. Herkese selamlar. Allah'a emanet. Selamünaleyküm Murat kardeşim, ben T3C13'ten Ferit Gelmez. Canım, ben çok sevdiğim aslan yeğenim Eyüp Saygı'nın doğum günü. İnşallah özgürlük topraklarında Allah kazansız belasız özgür günleri kendisine ve tüm bu çatı altında olan kardeşlerimize nasip etsin inşallah. Herkese selamlar. T3C13'ten ben Yücel Özden. Kardeşim Eyüp Saygı'nın doğum gününü kutlarım.
0: Evet. Selamünaleyküm Murat abi, ben Teşcihan'dan bulunan Eyüp Sayan. Burada doğum günümü kutlayan abi kardeşlerimden Allah razı olsun. İnşallah en yakın zamanda dışarıda olmamız dileğiyle hepsine selam olsun. Tevkide yatan canım abim Aydın Bıçakçı'ya da selam olsun. Allah'a emanet olun. Eyüp kardeşim, senin de bugünlük bu kadar. Bilmiyorum, SMS'ten gelen mesajlarınız var ise onları da paylaşacağım inşallah. Sevgili kardeşlerim, Koçerom, sana da selam olsun. Evet, yanında oturan dostlara da selamlar olsun. Selamlarınızı aldım. Aleyküm selam. Mesajlarını okudum inşallah. İnşallah. Yeni bir her yeni gün yeni bir umuttur. Sadece sabretmek gerekir paşam demiş Koçero abim. Öyle tabii ki abi. Bak, bugün cumartesi bitti. Cumartesi işini gördü. Yarın pazar. Pazar gün içerisinde ne olacağını sadece Allah bilir. Bizlerin bildiği hiçbir şey yok. Sadece o anı yaşayacağız. Koçero abiciğim, seviyorum seni dostum. Şimdilik bu kadar kardeşlerim. WhatsApp üzerinden gelen mesajlarınızı paylaştım. Hemen bir şarkı, sonrasında SMS mesajlarını açacağım. Kaldığım yerden devam edeceğim. Kardeşlerim, kulağınız radyoda olsun.

Evet, WhatsApp'ımızı kapatmıştık. SMS'ten kaldığımız yerden devam. Selamünaleyküm Murat abi. Ben Şakran Açık'tan Deniz Karabo. Aleykümselam Deniz kardeşim. Kardeşim Tatar Berkan Batur kardeşim, mektubun elime geldi. Seni çok sevdiğimi unutma. Kendine iyi bak paşam. Ve değerli olan canlarım Özgür Karabağ, Kral abim Yavuz Selim, Baydar Kerem, Gezer Kurtuluş, Şakarlı, İki Gözüm Sivri Onur, Paşa Ediz, yakışıklı kardeşim Uğurcan Bıçakçı ve kadın kapalıcı Beş Koğuşuna Yatan Prensesim Gamze Karabağ olmak üzere bu derlerime Mehmet Elmas'tan Kalıcı Mısın Kiracımın şarkısını armağan ediyorum sevgilerimle. Ben C8'den Bahar Öztanık. Dost kelimesinin hakkını fazlasıyla veren, benim için çok değerli olan Ruşen Akyıldız. Canım kardeşim Deha Zelvi, Ayşen Yaprak, Burcu Güneş Çalan ve bugün doğum günü olan Hanife Eren Ulu, doğum günün kutlu olsun. Ve koğuşumuzun güzel gözlü olan Arzu Polat, Ruşen Akyıldız gece sözü. Kimse kimseyi de sevmez. Kimse kimseyi de sevmez ama herkes herkeste samimi. Murat abi Cengiz İmren hüzünlü kederle çalar mısınız? Kardeşlerim yanlışlıklar var duyduğunuz gibi. Bizdik bir şey yok. Canımdan çok sevdiğim B15 koğuşuna bulunan annem Fatma Anık radyo başına. Seni çok seviyorum anne ve yanında bulunan arkadaşları Yeşim alınca olabilir mi? Yem alınca yazmışlar. Yeşim muhtemelen. Yeşim alınca ve Nilhan Keskin diyelim kardeşimize. Bulunan Rabia Gökdemir olabilir mi? Sezen Aksu'dan Küçüğüm Daha Çok şarkısı armağan olsun anneme ve arkadaşlarına. Kardeşlerim bunda da çok yanlışlıklar var. Selamun aleyküm Murat abi. Ben Teşci'ye 13'te yatmakta olan Yusuf Gülçin. Aleyküm selam Yusuf kardeşim. Bugün Aslan kardeşim Eyüp Sayan'ın doğum günü. Doğum günü kutlar yeni yaşın ailesiyle ve hep beraber dışarıda kutlamayı niyaz ediyorum. Özgür günlere canım kardeşim. Ben Yusuf Güney. Selamünaleyküm lider ailesi, ben T3'ten Ahmet Gülçin. Aleyküm selam canım kardeşim Eyüp Sayan. Doğum günün iyi ki doğdun, iyi ki varsın. Bir dahaki yaşını ailenle dışarıda geçirmen dileğiyle sevilensin kardeşim benim. Ayrıca ikinci oğulda bulunan Aydın Bıçakçı ve tüm kardeşlerime de selam olsun. Ben Ahmet Gülçin. Hemen sayfamızı yenileyelim. Selamünaleyküm Murat abi. T3 kampüsünde bulunan can dostum Alparslan Aldanmaz. Umarım iyisindir. İyi ve de sağlıklı olmanı cani gönülden temenni ediyorum. Kısa bir süre sonra yanımızdasın. Senin gözlerinden öpüyor. Allah'a emanet ediyorum. Seni seven dostum Azat. Murat abi, Murat Şampınar'dan Utanmış şarkısını çalarsan sevinirim. Aleyküm selam öncelikle kardeşim benim. Murat abi, T3 kampüsünde bulunan can abim Alparslan Aldanmaz. Umarım iyisindir, iyi ve de sağlıklı olmanı cani gönülden temenni ediyorum. Kısa bir süre sonra yanımızdasın. Senin gözlerinden öpüyorum. Allah'a emanet ediyorum. Seni seven kardeşin Poyraz Yılmaz. Murat Şampınar'dan Utan şarkısı armağan olsun. Murat abi, T3 kampüsünde bulunan can dostum Alparslan Aldanmaz. Umarım iyisindir, iyi ve de sağlıklı olman için cani gönülden temenni ediyorum. Kısa bir süre sonra yanımızdasın inşallah. Gözlerinden öpüyorum. Allah'a emanet ediyorum seni. Seni seven dostum Batuhan Pala. Murat abi, Murat Şampınar'dan Utan şarkısını çalarsan sevinirim. Murat abi, T3 kampüsünde bulunan canım abim Alparslan Aldanmaz. Umarım iyisindir. İyi ve de sağlıklı olmanı cani gönülden temenni ediyorum. Kısa bir süre sonra yanımızdasın. Gözlerinden öpüyorum. Allah'a emanet ediyorum. Seni seven kardeşin Ahmet Can Sönmez. Şakran Kadın Kapalı'da bulunan Havva Ünal, can parçam her an aklımdasın. Bir gün bu kapılar ikimize de açılacak, Rabbime emanet ol. İbrahim Akar der ki yıldızlar kafamı kaldırdığımda seni görmeme engel değil. Ben C6 koğuşundan Nergis İbro, benim dostlarım Beyhan Keskiner, Kadriye Bayısın, Yağmur Savak, Tuğba Zengin geceyi Nero'nun sözüyle kapatıyorum. Kalabalıkta artistlik yapana tenhada af yok. Tekirden Ağları Gelsin çalarsanız sevinirim. Selamünaleyküm Murat abi, ben Şahin Gündoğan. Aleykümselam Şahin kardeşim. Şakran T3C10 koğuşuna bulunan kader arkadaşlarıma, can dostlarıma selam olsun. Rabbim hepinizi özgürlüğünüze kavuştursun. Şakran Kadın Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda olan can parçam Merve Miray Yıldırıcı, sana da selam olsun. Rabbime emanet ol sen de. Şahin Gündoğan der ki zorluklardan dostluğun kıymetini bilen bir damla suya hürmetle bakar. Ben T2'den tahliye olan Vanlı Furkan, A15'te yatan yoldaşım kuzenim Botan, Kartal'a selamlar. Koç Açık'ta yatan Allah'ın aslanları Sezer, Erol, Suat Yıldız, Cevdet Kalkan abilerime selam olsun. Özgür yarınlarda görüşmek dileğiyle. Koçalı ve Özdemir kardeşler sizlere de selam olsun.
A19 Koğuşu'ndan Aydın Demirbaş. Ben kalbimin tek gerçeği sevincim. Seni sevmeyi bir öncelik haline getirdim. Bu artık bir karar veya seçenek değil. Hayatımdaki tüm önceliğim seni sevmek olacağına söz verebilirim. Bir insanın nasıl bu kadar mükemmel olabileceğini merak ettiren tüm özelliklere sahipsin. Her zerrene aşığım. Seni çok seven Aydın Demirbaş, yani Kürt Aydın Azer Birbir'den Vuruldum şarkısı bize gelsin. Kalbimin diğer yarası kadınım Erdinç Ballıkaya, sana da selam olsun. Ben B4'ten Kürt Serenay Gümüş. Dünyalar güzeli biricik annem Dilara Elduran, biricik prensesim Damla Gümüş. Hayat ne kadar zor olursa olsun ben sizi çok seviyorum. Sıradaki şarkılar size gelsin. Gece bir söz, gün gelir siz beni unutursunuz, ben sizi asla unutmam. Ben B4'ten Dilara Elduran, süslü annesinin süslü kızı Kürt Serenay Gümüş. Sen yanımda olduğunda olmasan da ben seni seviyorum. Kızım dışarıda bile bir aile olmak dileğiyle. Gece bir söz, bu hayatta ben onsuz yaşayamam deme. Gün gelir onsuz yaşarsın. Murat abi selamun aleyküm. Emirhan Zırhlı'dan. Aleyküm selam Emirhan kardeşim. İsmail Bilgiç kardeşim, doğum günün kutlu olsun. Doğum günden içten dileklerimle kutluyorum. Tüm hatırı saydı dostlara da selam olsun. Abi hayırlı günler. Ben Yamaç Çatulay. T4C14'te yatan İsmet Kara Aslan abim, elbet bu günler de geçecek. Sen canını sıkma, inşallah yanımızda olacaksın. Seni çok özlerim canım abim. Ahmet Kaya Metris önünde durdum. Sağ olasın kardeşim benim. Selamünaleyküm Murat abi. Ben T3C13'ten Yusuf Gülen. Aleykümselam Yusuf kardeşim. Bugün Aslan kardeşim Eyüp Sayan'ın doğum günü. Öncelikle kardeşimin doğum gününü kutlar, yeni yaşını ailesiyle kutlamasını Rabbimden niyaz ediyorum. Nice özgür günlere. Selamünaleyküm Murat abi. Ben T3A20 Koğuş'tan Çapa Hakan Ejderer. Aleykümselam Hakan kardeşim. Sanma ki hakkın kalır Adem'de, kağıtta şahittir yazan kalemde. Bırak ertelensin tüm duruşmalar, şaşmaz adalet ilahi alemde. Ayrıca Murat abi sıradaki en güzel şarkılar Aslan yeğenim Tatar Berkan Batur'a ve Şakran Kadın Kapalı'da bulunan yeğenim Meltem Beydilli'ye gelsin. Çapa Hakan Ejderer. Murat abi ben T3A20 Koğuş'tan Çapa Hakan Ejderer. Aslanın ormanı kralın olduğunu bilmesi, gücünü bilmesidir. Ama suya girince timsaha kafa tutamayacağını bilmesi, haddini bilmesidir. Ayrıca Murat abi sıradaki en güzel şarkılar Aslan yeğenim Tatar Berkan Batur'a ve Şakran Kadın Kapalı'da bulunan yeğenim Meltem Beydilli'ye gelsin. Çapa Hakan Ejderer. Selamünaleyküm Murat abi. Ben T3A20 Koğuş'tan Ersin Satır. Aleykümselam Ersin kardeşim. Aslan bütün kalabalığı terk edip yalnızlığa çekiliyorsa koparacak kıyametin hesabını yapıyordun. Buradan can abilerim Mete Beydilli, Tamer Ayaydın, Nihat yani Sait Faik Ölçen, Serkan Dede, can dostlarım Caner Batur, Fırat Budak, Çapa Hakan Ejderel ve can kardeşlerim Selahattin Ejderel, Ömer Kütüçü, Gürkan Ejderel, Narlı Dereli, İsmail Akpınar ve Enes Ensar Kahya oğlu Namı Der Şekil kardeşim. Beni tanıyan tüm dostlara selam olsun. Sana da kolay gelsin Murat abi, yayınlar. Ersin Satır, sağ ol Ersin kardeşim. Selamünaleyküm Murat abi. Ben Selman Subaşı. Menemen'de yatan abim Taner Subaşı. Akabinde kuzenim Aydın. Bıçakçı Saadettin. Bıçakçı Şerif. Subaşı ve bütün kader mahkumlarına selam olsun. Aleyküm selam kardeşim benim. A5 Koğuş'tan Burçin Şenyüz. Canım kardeşim beste soğuku yesen çalışkan Dilay Soygezer. Pervin Aslan, Busenur Çevik, gece söz. Bu hayatta geçmişi geri alma şansım olsaydı, bazı yolları yürümez, bazı selamları vermez, bazı insanlara hiç tanımak istemezdim. Uygar Doğan'dan sensiz yapamıyorum. Şarkısını çalarsanız sevinirim abi. Saygılar, hürmetler, estağfurullah kardeşim benim. Menemen T tipi C6 Koğuş'tan Aslan kardeşim Osmancan Oğuz ve arkadaşlarına selamlar. Canım kardeşim seni çok seviyoruz. Allah'a emanet ol. Uzaklarda aramam. Damarımda kansın, bize gelsin ablan ve yeğenlerin. Öncelikle selamünaleyküm Murat abi. Ben Şakran Açık'ta yatmakta olan Uğurcan Bıçakçı. Aleykümselam Uğurcan kardeşim. Öncelikle iki nolda yatan reisimiz Aydın Bıçakçı olmak üzere ve Saadettin Bıçakçı, farklı kurumlarda yatan dost kardeşlerim Eyüp Sayan, Yusuf Gürçin, Ahmet Gürçin, Ömer Otçeken, Hakan Vural, Tatar Berkan Batur, Azat Sürer, Deniz Karaba, Not, Tatim, Tarım mektubunu aldım abim. Koğuşuna selam olsun. Abin senin gözlerinden öpüyor. Allah'a emanet olun. Sizi seven Uğurcan Bıçakçı Murat abim. Sana da selam olsun. Aleyküm selam Uğurcan. Sağ kardeşim benim.
Selamun aleyküm, aleyküm selam. Ben Baran Koyuncu, kıymetli ağabeylerim Serdar Koyuncu ve Mehmet Koyuncu'ya en kalbi selamlarımı, sevgilerimi, saygılarımı iletiyorum. Hayat bazen insanları farklı yollara savurur ama kardeşlik vah hiçbir zaman kopmaz. Sizleri her zaman özlemle anıyor. Rabbimden sağlık, sabır ve ferahlık diliyorum. İnşallah beklenen güzel günlerde yeniden bir araya gelmek nasip olur. O zamana kadar dualarım ve gönlüm daima sizlerle. Sizi çok seven kardeşiniz Baran Koyuncu. İyi yayınlar, ben Velat Koyuncu. Bugün gönlümden geçen en güzel selam değerli ağabeylerim Serdar Koyuncu ve Mehmet Koyuncu'ya gönderiyorum. Hayat bazen yollar ayırsa da kardeşlik bağı ne zamana ne de mesafeye yenik. Dualarım her zaman sizinle. Rabbim sabrınızı daim, umutlarınızı diri tutsun. Bu vesileyle tüm kadar mahkumu kardeşlerime de selam ve hürmetlerimi iletiyorum. Sıradaki şarkı önce canım ağabeylerime, ardından demir kapılar ardında sevdiklerini özleyen herkese armağan olsun. Hasret ve muhabbetle kardeşiniz Velat Koyuncu. Şakranda yatmakta olan zindan Ahmet kardeşim ve değerli Nusret Aslan abim kucak dolusu sevgilerimi gönderiyorum. Zaman geçer, günler değişir ama bazı bağlar eksilmez. Mesafe var diye unutulmaz, kardeşlik var diye hatırlanır. Bugün ayrı yerlerde olsak da yarın aynı sofrada buluşuruz. Sizleri seven sayan Baran Koyuncu kardeşiniz, hasretle sabırla. Selamünaleyküm Murat abi, ben Ensar Kahyoğlu. Aleykümselam Ensar kardeşim. Yani şekil T3A20 koğuşuna yatmakta olan başta abim Sait Faik Ölçen, yani Nihat dayılarım Çapa Hakan Eceren, Mete Bey Dilli abilerim, Bedo Ceviz Kıran, Ersin Satır kardeşim, kardeşlerim Sado Eceren, Gürkan Eceren, Ramazan Göze, Emrah Acabey, Berkan Batur ve can dostum Ömer Kütükçü'ye bin selam ediyorum. Bu derlere benden Ahmet Kaya'dan dostum dostum çalarsan sevinirim. Sana da iyi yayınlar Murat abim. Sağ ol Ensar kardeşim. Murat abi, ben Ensar Kahyoğlu. Yani şekil yanımızda olan Çamlı Kuleli abi ve dostlarım Bara başta olmak üzere Saddam Sanak, Bilal Baybars, Namıder Gattar, Nuri Tören, Mert Kaban, Doğukan, Aşkan, Resul ve Hasan, Vurgun, Miraç, Can, bu derlere benden Aynur Polat'tan Esmen'e çalarsan sevinirim. Sana da iyi yayınlar Murat abim. Murat abim, ben Tülay Gökçay. Foça açıkta yatmakta olan aşık olduğum adam Ensar Kahyoğlu. Yani şekil, seni çok sevdiğimi unutma. İyi geceler. Ben B7 koğuştan Berfin Kaftelek. Canlarım Esra Gizlenci, Medine Da, Eda Diker, Dilo Biter, başka koğuşta bulunan Melisa Özak ve İrem Özkan'a selam olsun. Sevilen ve özlenensiniz. Yol karardığında dönen haindir. Murat abi, dostlarım için Serkan Nişancı'dan eller üzer armağan olsun. Lider FM ailesine iyi akşamlar.

Şanlar abi, ben Şakran, Beon Koşun, Hayat Magdalan, Asi, Kraliçe, Pınar Altunsoy. En değerlim kankam Mine Doğan ve bana Ahmet Kaya'dan Nereden Bileceksiniz şarkısını çalar mısın? Gece bir söz de bizden, etrafımızda olmasa da yemyeşil ağaçlar, dikenden örülü teller, 20 adımda bitse de voltamız daha yürüyecek çok yolumuz var. Buradan Zübeyir Akyüzüm'e, Ali Dere'de selam olsun. Sağ ol kız kardeşim. Ben Şakran, Beon Koşun'a yatmakta olan İzmir'in Asi Kraliçesi Pınar Altunsoy, canları Mine Doğan, Nilay Şener ve Selma Adama Tan Taşçı'dan Nasıl Olacak şarkısını çalar mısınız? Gece bir sözde bizden, ya ortalarda ya da sonlardayız, bekleyin bizi, çok yakında vizyonlardayız. Öncelikle selamun aleyküm Murat abi, yayınlar, ben Berkan Durak, aleyküm selam Berkan kardeşim. T212 Koşun'a yatmakta olan dostum Doğan Kurt, yani Nijya. Tolga Cem Aynan, Mustafa Sarıççek, Ünal Akyıldız, abim Serdal Durmuş, Cevdet Barışan, yani yakışıklı ve tüm A12 koğuşuna selam olsun. Not: Doğan'ım, Emre yanıma geldi. Şakran açıkta, haberini aldım. Gelişin uzamış biraz, vardır bunda da bir hayır dostum. Sıkma canını, seni seven sayan dostun her zaman burada. Tüm A12 koğuşuna da selam olsun. İzmir Açık Cezaevinde yatmakta olan ben Ferman Uçkun. Öncelikle Menemen Kapalı Cezada yatan Doğukan Demir Ağaç İzmir 1'in olduğu yatmakta olan Resul Kontak, Koray Koldaş, Hacı İbrahim Kaya, Can Zelen Türk, Ömer Demirayık, Yiğitcan Karada, Yusuf Korkmaz, Gargi Ercan Gömen. Bu abi kardeşlere selam olsun. Devletin altın kelepçesini takmadan önce özgürlüğün kıymetini anlayamazsın. Kuşu altın kafese sokmuşlar, ille de özgürlüğüm demiş Seyda Perinçek'ten Derdom şarkısı, yarım gelen bir mesajımız. Murat abi yayınlar, ben İrem Şakran, Kapalı'da yatmakta olan Baran Kaçmaz. Aramızdaki mesafelerin, kalın duvarların ya da demir parmaklıkların hiçbir önemi yok. Kalbim nerede atıyorsa sen oradasın. Günleri değil, kavuşacağımız o anı sayıyorum. Gökyüzümüz aynı, güneşimiz aynı. Sadece aynı pencereden bakacağımız günü bekliyorum. Sabrım da sevgim de seninle sonsuz. Birlikte geçireceğimiz güzel günlerin yanında bu karanlık sadece küçük bir parantez. Sen orada başını dik tut, ben burada. Yarım gelen mesajımız. T1'de yatan aslan abim Ferhat Bayram'a gelsin, özgürlük çiçeğimsin Halit Bilgiç. Şakran'da yatmakta olan Naciye Güler, yanımda olan Ayvalık'tan tahliye olan Yağmur Güler, Gülcan Ecellioğlu. Bu şarkı Gülcan Ecellioğlu ve Naciye Güler'e gelsin. Tayland'dan Çiçekçi Kız şarkısı armağan olsun. T3'te yatan Meriç, arasın beni acil. Ben Yağmur Güler, canımdan çok sevdiğim ben eve geldim, beni merak etme canım. Ablam elbet bir gün özgürlük gelecek, bu şarkı benden sana gelsin. Elbet bir gün kavuşacağız Naciye Güler, elbet bir gün aslan abam. Sen yıkılmazsın, sen her zaman güçlüsün, Gülcan Ecellioğlu'na bu şarkı gelsin. Elbet bir gün özgürlüğünüze kavuşacaksınız, Erdi Kara Kaş'tan taş duvarlar sıkar beni. Şakran T4'te canımdan çok sevdiğim aslan kocam Fırat Çalı Kılıç. Seni çok seviyorum. Her daim her koşulda yanındayım, kendine çok dikkat et. En kısa sürede hayalini kurduğumuz günlere kavuşacağız. Allah'ın izniyle iyi geceler ömrüm. Şakran T4'te yatan eşim Fırat Çalı Kılıç. Arayacaktık, son dakika kaldı, aramadın, merak ediyorum. Seni inşallah iyisindir. Ben İzmir Şakran T4-19'da yatan Fırat Çalı Kılıç. İzmir Menemen Kapalı Cezaevinde yatan Ömer Demirkol kuzenime selam olsun. Özgür günlerde görüşmek dileğiyle aslan kuzenim. Ben Çaybaşılı Roman Çocuğu Paşa Güler. Önder Özsümer, Yağmur Güler, Ceylan Özsümer. Bu saatten sonra Roman Çocuğu her akşam takılmaktadır. Gülcan Ecellioğlu, Naciye Güler. Bu şarkı hepinize gelsin. Adana Layhan'ın Aç Kapıyı Gardiyan armağan olsun. Ben Üçnoğlu B9'dan Serdal Aykurt selam olsun Murat abim. Aleyküm selam Serdal kardeşim. Abi kadın kapalıda olan Sarım Pınar Cuhalı Kardelen bugün tutuklanmış, oraya geldi. Çok üzüldüm, inşallah yanına alırsın. Ben mahallede herkese söyledim, çocukla konuşacaklar, oradan çıkarmak için elinden gelenin fazlasını yapacağım. İnşallah ben salı günü çıkarsam daha kolay olur. Sen de sıkma canını, burada olsam da her zaman yanınızdayım. Sarım seni öpüyorum, kendine iyi bak, seni seven şeytan. Ben Üçnoğlu B9'dan Şeytan Serdal Aykurt kadın kapalıda olan benim biricik kardeşim Kardelen Aktaş, beni duyuyor musun? Bilmiyorum ama sıkma canını, abin daima yanında. Bu belayı da def edeceğiz, sen aslan gibisin kardeşim. Sadece birkaç ay tatil yaparsın orada. Pazartesi eşyaların yatacak
Abin Şeyto daima yanında. Seni seviyorum kardeşim. İnşallah annenin yanına geçersin. Bana haber edin. Seni çok öptüm kardeşim. Kardelen. Selamünaleyküm Can abim Murat. Ben T3A20 koğuştan Berkan. Batur aleyküm selam Tatar kardeşim. Sağ ol Berkan'ım. Benimle aynı ortamı paylaşan abi kardeşlerim Mete Beydili, Sait Faik Ölçen, Çapa Hakan, Ejderer Cikcik, Erhan Durak, Aytaş ve Vedat Ceviz Kıran, Volkan Geve, Ömer Kütükçü, Kaan Dede, Berk Kozaoğlu, Ramazan Gözü Açık, Sebu Ejderer, Murat abi, Azer

Ben T3 A20 Koğuş'tan Berkan. Batur, geceye bir söz daha bırakmak istiyorum. Bizi hapishanelerle ve ölümle korkutamazlar. Hapishaneler evimiz gibidir. Ölüm ise her an insana haktır. Bugün biz kötüyüz aynen şarkısı benden Torbalı Açık'ta yatmakta olan babam Tatar Polat Batur ve amcam Doğan Ay Ceviz Kıran'a tüm dostlara armağan olsun. Sana da iyi yayınlar, çok sevip saydım abim Murat. Şarkı çalarsan sevinirim. Ben Tatar Berkan Batur, sağ olasın Tatarım. Gülcan Ecellioğlu, Önder Özsümer, Ceylan Özsümer, Naciye Güler, Yağmur Güler, elbet bir gün güzel ablacım kavuşacağız. Biz yıkılmadık, ayaktayız, seni seven Bodur Efo'dan Eski Ben Oldum şarkısı armağan olsun. Çaybaşılı Roman Çocuğu Paşa Güler'im, buradan Önder Özsümer'e, Ceylan Özsümer'e, Kaba Sakal, Naciye Güler, Gülcan Ecellioğlu'ya gelsin etkinden sensizim şarkısı armağan olsun. Ben Menemenli namı der Murat Eriş, kadın kapalı yatan benim için kıymetli derli olan aşkım Nazan Demirhan. Ömrüm çocukları sakın merak etme canım. Murat'ın sana selamı söylüyor. Aşkım sözüm sana, bilmiyorum tesadüf müsün alın yazımısın ama bildiğim tek bir şey var, hapisten öte sen benim dünyamsın. Bu akşam çalan şarkılar senin ve masanı paylaştığın arkadaşlara olsun ömrüm. Murat abi iyi akşamlar, ben Rümeysa Oyur, canım eşim kalbimin sahibi T2A4 Koğuş'tan Yusuf Oyur'a. Ömrüm seni çok özledim, görüş gününü heyecanla bekliyorum, seni beklemek yük değildi sevgilim en güzel hali. Seni bugün de yarın da ömrümün sonuna kadar aynı aşkla seveceğim ve bekleyeceğim. Allah'a emanet ol nefesim, yıldız zirveden çabuk olalım aşkım. Şakranda yatan Berat Kurtay, seni seviyorum adam, bunu bil, her anında yanındayım, yine olacağım, senin için ölürüm, biz olmak için sabırla bekliyorum. Şakran'daki eşim Şerife, erkek aşkım benim için sevgi sadece güzel sözler söylemek değil, her şartta yanında olmayı istemek, seni mutlu görmek için çabalamak ve her sabah yine seni düşünerek uyanmak demek. Sen gülümsediğinde sanki bütün dünya biraz daha güzel oluyor. Şunu hiç unutma, ne yaşarsak yaşayalım, sana olan sevgim geçici bir duygu değil. Sen benim en güzel doğam, en kıymetli özlemim ve geleceğe dair en güzel hayalimsin. Şakranda yatan Berat Kurtay, sevdiğim adam, aklımda kalbimde sensin, sen benim her şeyimsin, gözüm yolda seni bekliyorum, ne gelirse bana senden gelsin. Selamünaleyküm Murat abi, ben Kurtuluş Şakarlı. Aleykümselam Kurtuluş kardeşim. Özpetek Can kardeşim, eski Çamlıklı Fatih Boran, mesajını duydum, yarın bizim evi ara. Oraya neden geçtiğinle ilgili bana haber yolla. Yanında bütün tüm dostlara, arkadaşlara, kardeşlerimize selamlarım baki de. Seni kalben seven abin eski İzmirli Kurtuluş Şakarlı. Ben Menemenli namı der Murat Eriş, kadın kapalı yatan benim için kıymetli ve değerli olan sultanım Nazan Demirhan. Sen benim bu dünyada en değer verdiğim kadınımsın. Bunu sakın unutma aşkım. Gecen güzel olsun. Bu akşam çalan şarkılar senin ve masanın olsun kadınım. Şimdi iki güzel şarkı, gelen mesajlarınız varsa paylaşacağım. Sonrasında müsaade isteyeceğim kardeşlerim, iki güzel şarkı sonrası.

Reklamlar. Tarihin, kültürün, maneviyatın buluştuğu Yeşil Bursa'ya gidiyoruz. Hazır tur farkıyla muhteşem Bursa turuna davetlisiniz. Ulu Cami, Yeşil Türbe, Cumalı Kızık Köyü ve daha birçok ziyaret noktası sizleri bekliyor. Lüks otobüslerle ulaşım, profesyonel rehberlik hizmeti ve hazır tur kalitesi. Üstelik kahvaltı dahil şok fiyat. Bilgi ve rezervasyon için 0551 730 02 98. Bu yazda hazır tur farkıyla gezmeye, keşfetmeye devam ediyoruz. Muğla Akyaka, Yuvarlakçay ve Güzelköy turuna davetlisiniz. Üstelik tekne turu ve serpme kahvaltı dahil şok fiyat. Lüks otobüslerle ulaşım, profesyonel rehberlik hizmetleri ve hazır tur farkıyla muhteşem bir gezi sizleri bekliyor. Bilgi ve rezervasyon için 0551 730 02 98 0551 730 02 98.

Evet, geldik bugünlük ve bu haftalık Murat'la gönülden gönüle programımızın sonuna. Cezaevlerinde abilerim, kardeşlerim, kadın kapalıda ablalarım, kız kardeşlerim. Hepinize sevgimi, selamlarımı gönderiyorum. Gönlünüzce, huzur içerisinde güzel bir akşam, güzel bir hafta sonunuz olsun inşallah. Hepinize sağlık, sıhhat, afiyet, huzur diliyorum. Rabbim gönüllerinizi sevindirsin her daim. Bu kardeşleriniz için de dua etmeyi unutmayın. Pazartesi inşallah huzurda olmayı nasip etsin Rabbim. Kendinize çok ama çok iyi bakın. Allah rahatlık versin. Hoşça kalın. Şu gitmeden hemen şunu kapatayım. Gitmeden hemen kapatayım, açayım ki ben gittikten sonra sıkıntı olmasın. Evet. Şöyle bir açılsın bakalım. Evet, şöyle bir açalım. Dinleyebileceğiniz güzel şarkılar sıraladım saat 3'e kadar. Allah rahatlık versin. Kendinize çok ama çok iyi bakın. Abi, kardeş, abla, kız kardeşlerim, hoşça kalın.

Sana kimi şahit tuttum biliyor musun? Her gün doğan güneşi ki aşkının ateşiyle nasıl yandığımı bilesin diye. Sana kimi şahit tuttum biliyor musun? Yakamozlara ışık veren dolunayı, o güzelliğini bana unutturmasın diye. Sana kimi şahit tuttum biliyor musun? Seni bana bahşeden yüce yaradanı. Olur ya senden başkasını bana sevdirmesin diye. Sözüm söz ölümüne seveceğim. Sözüm söz iste canım vereceğim.

0: Kimseye yük olmadık usta. Kimsenin ekmeğinde gözümüz olmadı. Kırıldık, sustuk, devam ettik. Ama galiba iyi insanlar biraz fazla yoruldu usta.
1: Harun Tarduş bütün kader mahkumlarına hayırlı geceler diler.

bitirdik, tükettik, rezil rüsva ettik. Seni çok sevmiştim, git şimdi.

0: Nefsi peşkeş çekenleri aşk affetmez.
1: Harun Tardoş katkılarıyla Murat'la

Penceremin perdesini havalandıran rüzgar. Denizleri köpük köpük dalgalandıran rüzgar. Gir içeri usul usul. Beni bu dertten kurtar. Yabancısın buralara. Nerelerden geliyorsun? Otur dinlen başucuma, belli ki çok yorulmuşsun. Bana esmeyi anlat. Bana sevmeyi anlat. Bana esmeyi anlat. Esip geçmeyi anlat.